0: diğerlerini de onaylamayı gerektirmekte. Bu sebeple sonradan gelenler daima kendilerinden önce indirilenleri doğrulayıcı bir nitelik taşımıştır. Kur'an-ı Kerim'de Allah tarafından gönderilen kitaplar Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an şeklinde sıralanır. Bunlar büyük kitaplardır. Ayrıca bazı peygamberlere sayfalar yani suhuf verilmiştir. Bunlar Adem aleyhisselam, İdris aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam ve Şit aleyhisselamdır. Sevgili dostlar, sahife kelimesinin çoğulu olan sayfa, yazılmış şey, sayfalar, yazılı kağıt parçaları gibi manalara gelir. Mushaf kelimesi de bu kökten türemiş olup, iki kapak arasına alınmış yazılı sayfalar mecmuası demektir. Okuma yazma imkanlarının çok kısıtlı olduğu tarihin erken devirlerinde çeşitli peygamberlere gönderilen vahiyler, belirli tabletler, levhalar ve daha başka malzemeler üzerinde kaydedilerek suhuf olarak isimlendirilmişlerdir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. Şüphesiz ki bu ayetler değerli ve güvenilir katiplerin elleriyle yazılıp tertemiz kılınmış, yüce makamlara kaldırılmış mukaddes sahifelerde yazılı öğütlerdir. Dileyen bunlara okuyup etkilenir. Yine Kur'an'da İbrahim aleyhisselam ve Musa aleyhisselama indirilen sayfalarda yer alan bazı bilgilere işaret edilerek şöyle buyruluyor. Yoksa Musa'nın ve ahdine vefa gösteren İbrahim'in sahifelerinde yazılı olanlar, gerçeklere sırtını dönen kimseye haber verilmedi mi? Kur'an-ı Kerim'de açıklanan bazı öğütlerin ilk sayfalarında, İbrahim aleyhisselam ve Musa aleyhisselamın sayfalarında mevcut olduğu bildirilmek suretiyle suhuf diye tabir edilen ilahi kitapların varlığına temas edilmiştir. Ancak bu sayfalar günümüzde müstakil olarak mevcut değildir. Sadece Kur'an'da temas edilen şekliyle varlıkları söz konusudur. Sayfalar halinde kayda geçirildiği için Kur'an'a da suhuf denilmişse de literatürde suhufla daha çok büyük ilahi kitapların dışında kalan ve Allah tarafından peygamberlere indirilen küçük risaleler kastedilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen bir hadiste, İbrahim aleyhisselama verilen suhufun Ramazan ayının ilk gecesinde nazil olduğu belirtilmiştir. Bazı rivayetlerde Hazreti Adem aleyhisselama 10, Şit aleyhisselama 50, İdris aleyhisselama 30, İbrahim aleyhisselama 10 suhuf verildiği nakledilirse de, bu konuda kesin bir bilgi ifade eden bir haber yoktur. Peygamberlere verilen suhuftan hiçbiri zamanımıza ulaşmadığından muhtevaları bilinmemektedir. Bununla birlikte Kur'an'ın beyanlarından anlaşıldığına göre ilahi kitaplar gibi söz konusu sayfalarda da Allah'ın varlığı, birliği, sıfatları, nübüvvet, kader, ahiret gibi akaid meselelerinin yanı sıra ibadet, muamelat ve ahlaka ilişkin bilgilere yer verilmektedir. Şüphe yok ki son ilahi kitap olan Kur'an-ı Kerim, ilahi dinin içerdiği bütün kalıcı ilke, hüküm ve kuralları ihtiva etmektedir. Bu açıdan Kur'an'ın suhufu da içerdiğini söylemek isabetli bir yorumdur. Sevgili radyo dostları, bugün ilahi kitapların gönderildiği peygamberler konusuyla kulaklarınıza ulaştık. Bir sonraki programımızda bu konunun kalanıyla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Kendinize çok ama çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

kıvrıla kıvrıla uzanan bir sokak. Sokakta sıra sıra evler. Kimi kocaman açılmış bir ağız, kimi ince bir burun, kimi de gömleğine sığamamış bir göbek gibi duran cumbalı evler. Çeşit çeşit boyanmış, rengarenkler. Zamanın uğrayıp geçtiği, içinde ne varsa eskittiği, kullanılamaz hale getirdiği bir sokak değil. Anılarla işlenmiş, neşe ve mutlulukla süslenmiş bir sokak. Zaman bu sokaktaki cumbalı evlerin kafesli pencerelerine, çamaşır iplerine, tahta kapılarına ve sokak taşlarına dört elle sarılmış. Her köşesinde bakıldığında beliren, dokunulduğunda hissedilen izler bırakmış. Suyun damlaya damlaya oyduğu ve kayganlaştırdığı bir sokak taşı gibi. Sokak taşları, birbirinden farklı irili ufaklı sokak taşları. Her biri aynı yolun aynı derecede önemli bir parçası. Taşlar aynı yola uzanmışlar ve yıllardır bir arada koyun koyuna yatıyorlar. Tıpkı o sokakta oturan insanlar gibi. O insanlar da o sokaktaki taşlar gibi her biri birbirinden farklı ama hepsi bir arada aynı iklimde yaşıyor, aynı kilimi dokuyorlar. Aynı kilimde kırmızı, mavi ve yeşil renkler. Aynı kilimde bereket, hayat ağacı, su yolu ve kuş şeklinde motifler. Hepsi bir yerde, el ele ve iç içeler. Sokakta ahşaptan yapılmış türlü oyuncaklar ve sokaklara açılan meşe ağacından yapılmış tahta kapılar. Tahta kapılar menteşelerinde gıcırdayarak dönecek ve sabaha kadar uyuttukları çocukları sokağa salacaklar. Çocuklar gülecek, eğlenecek, koşup oynayacak ve mutlu olacaklar. Az şey mi bunlar? Eski zaman masallarının fısıldaştığı o eski sokaklar ve boyası dökülmüş ahşap kapılar birçok nesli ağırlamış ve uğurlamışlar. Hala yeni misafirlerini bekliyorlar. Kapılar dizleri ağrıyan bir ihtiyar gibi sızlanıyor ve artık daha yüksek sesle gıcırdıyorlar. Kapılar. Kimine açıldılar, kimine kapandılar. Kimini içeri buyur ettiler, kimine yüz çevirdiler. Kapılar. Evin sırdaşı, ailenin bekçisi, geleni karşılayan, gideni uğurlayan, cansız tahtadan uşaklar. Kapılar. Heyecanla, neşeyle, telaşla, aceleyle açıldılar. Ayrılıkla, hüzünle, kederle ağır ağır kapandılar. Yeşeren hayatı da onlar buyur etti içeri, solup giden canları da onlar çıkardı dışarı. Yamru yumru taşların ayaklar altında çiğnene çiğnene düzleştiği o sokaktaki yeşil boyalı tahta kapı da öyle. Bir gün saman sarısı saçları olan bir çocuk için açılmış sonuna kadar. Onun tahta beşikte sallanışının sesini duymuş, yürüyüşüne, büyüyüşüne, gülüşüne tanık olmuş uzun yıllar. Gün gelmiş yeşil boyalı tahta kapı yine neşeyle açılmış ardına kadar. Sarı saçlı delikanlı bir beyaz gerdanlıyla uçarcasına neşeyle girmiş kapıdan. Yıllar yıllar geçmiş, kahkahalar yükselmiş kapının ardından. Gün gelmiş, delikanlı ihtiyarlamış, sarı saçları beyazlamış, dizleri bedenini taşıyamaz olmuş. Gönlünün gülü beyaz gerdanlı güvercini de öteki aleme kanat çırpmış. Sonunda kendisi de bebekliğinde kucakta girdiği kapıdan yine kucakta çıkmış ve sır olup toprağa karışmış. Onun gidişiyle kapanan kapı yıllar yılı sessizce beklemiş. Evin camları tozlanmış, perdeleri sararmış, bahçesini yabani otlar sarmış. Ama bir gün yine menteşelerinde dönmüş yeşil boyalı kapı. Yeniden hayat dolmuş içeri, taze gülüşler doldurmuş her yeri. Bir öncekilerin gülüşlerine, neşelerine karışmış yeni gelenlerin sesleri. Kapı yine sayısız kere açılmış, kapanmış gelip gidene. Bu hep böyle olacak. Gelenler gidecek, gidenlerin yerine yenileri gelecek. Yeşil boyalı kapı dünyadan ahirete asırlar boyu açılıp kapanacak.
her gidenin yerine yenisi dolduracak. Her gidenin sesi o kıvrıla kıvrıla uzanan sokakta yankılanacak. Sokak taşlarında ayak izleri, tahta kapılarda gülüşleri kalacak. İnsan nihayetinde bir gecelik misafir gibi konakladığı bu handan, girdiği o yeşil boyalı kapıdan bir gün çıkacak ve yeşil boyalı bir başka tahta atın sırtında asıl yurduna varacak.

0: Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıl önce bir niyetle çıktık yola. Sadece duyulan değil, hissedilen bir ses olabilmek için. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz dedik.
1: Biz de sizi dinliyoruz.
0: Ve o günden bugüne, kimi zaman sabahın bereketine eşlik ettik, kimi zaman akşamın yorgunluğunda bir nefes olduk. Önce kulaklarınıza ulaştık, sonra evlerinize, sonra da gönüllerinizde kendimize bir yer bulduk. Yıllar içinde anladık ki bir radyonun en büyük gücü sesinin yüksekliği değil, güvenle karşılandığı gönüllerdir. İşte bu yüzden Diyanet Radyo 13 yıldır nice hanede bir dostun sesi, nice yolculukta bir yol arkadaşının selamı, nice yalnızlıkta içten bir sohbetin sıcaklığı oldu. Kimi zaman bir ayetle gönüllere dokundu, kimi zaman bir duayla umutları tazeledi, kimi zaman da bir kelamla insanı kendine, ailesine ve Rabbine yaklaştırdı. Çünkü biz sadece haber vermeye değil, hatırlatmaya geldik. Unutulan merhameti, ihmal edilen nezaketi, özlenen kardeşliği ve insanın kalbinde taşıdığı iyiliği. Hayatın hızla aktığı zamanlarda durup düşünmeye vesile olan bir durak olduk. Kalpler yorulduğunda sığınılan bir ses, ferahlık veren bir nefes olduk. Bugün geriye baktığımızda binlerce programdan milyonlarca kelimeden önce kurulan gönül bağlarını görüyoruz. Çünkü Diyanet Radyo 13 yıldır yalnızca yayın yapan bir radyo değil. Güvenin sesi, samimiyetin dili, muhabbetin ve maneviyatın buluştuğu bir gönül mektebi oldu. Ve şimdi ilk gün

günkü heyecanla, ilk günkü sorumlulukla, ilk günkü samimiyetle aynı iyiliği çoğaltmaya, aynı hakikati paylaşmaya, aynı gönül ikliminde buluşmaya devam ediyoruz. Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıldır aynı emanet bilinciyle, aynı güvenle, aynı muhabbetle gönülden gönüle ses olmaya devam ediyor.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Allah'ın has kullarına davet ettiği kanaat ziyafetinden uzak kalan kimse, padişah bile olsa dilenci gibi aç gözlüdür. Kulakta ve gözde Allah'ın mührü var. Bu yüzden insan işitemiyor, duyamıyor. Yoksa şu perdelerde ne şekiller var, ne sesler var. Cenab-ı Hak dünyada bulunan ilahi güzelliklerden, kemalden, naz ve cilveden dilediğini gözlere gösterir. Güzel seslerden, manevi müjdelerden ve neşeli sözlerden de neyi dilerse kulaklara onu duyurur. Dünya imkanlarla, çarelerle, dermanlarla doludur. Fakat Cenab-ı Hak lütfedip de bir pencere açmadıkça hiçbir çare yoktur. İlahi iradeye uygun düşerse Allah o çareyi belirtir. Hazreti Peygamber buyurmuştur ki, Allah her dert için bir derman yaratmıştır. Fakat onun fermanı, buyruğu, onun izni olmadıkça derdine derman olacak şeyin ne rengini görebilirsin ne de kokusunu duyarsın.''

Merhabalar sevgili dinleyenlerim. Bağımlılıktan Özgürlüğe programında yine birlikteyiz. Bu programda biz bağımlılık türlerini konuşuyoruz ve buradan yeniden hayata bir nefes olmaya, bir yol bulmaya çalışıyoruz. Bugün davranışsal bağımlılıkları konuşacağım sizle. Daha önceki bir programda da bu bağımlılık türüne kısaca temas etmiştik. Ancak bugün biraz istatistik vermek istiyorum bu konuyla ilgili ve meselenin boyutlarını birlikte analiz edelim, değerlendirelim diye düşünüyorum. Aziz dinleyenlerim, özellikle bugün tütün, alkol, uyuşturucu madde bağımlılığı gibi geleneksel bağımlılık türlerinin yanında davranışsal bağımlılıklar da giderek yaygınlaşıyor. Davranışsal bağımlılık nedir derseniz, fiziksel bir madde kullanımına bağlı olmayan ve insan-makine etkileşimi temelinde gelişen teknolojik bağımlılıkları da içeren bir bağımlılık türüdür. Evet, demek ki davranışsal bağımlılık fiziksel bir maddeye bağlı değil. Daha çok insanın insan dışında bugün özellikle hayatı domine eden, yöneten teknik ve teknolojik bir takım alet ve edevata ve bunun desteklediği, bunun zeminini oluşturduğu bir takım içeriklere bağlılığı ifade ediyor. Tabii bağımlılığı ifade ediyor. Tabii bilinçsiz ve kontrolsüz teknoloji ile internet kullanımı sonucunda ortaya çıkan bu bağımlılıklar, örneğin oyun oynama bozukluğu, kumar bağımlılığı, sanal kumar bağımlılığı, sosyal medya ve akıllı telefonun aşırı kullanımı gibi çeşitli davranışsal örüntülerle kendini gösteriyor. Kişinin bağımlı olduğu davranışı terk edememesi, kontrol mekanizmasını kaybetmesi ve kullanım süresinin giderek artması, bireyin zamanının büyük bir kısmını bu davranışlarla geçirmesine neden oluyor. Çok çeşitli istatistikler var dünyada, ancak gelin özellikle ülkemizdeki rakamlara bir göz atalım. Örneğin Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre bugün 6-15 yaş arası çocuklarda internet kullanımı oranı 2021'de %80'lerdeydi, %82.7 idi. 2024'te bu oranın %91'i aştığını, %91.3 olduğunu görüyoruz. Günde yaklaşık 2 saat ve daha fazla süreyle internet kullananlar yaş gruplarına göre ayrı.

0: arttırıldığında kullanım oranı hafta içi 6-10 yaş grubunda %30'u aşıyor. 11-15 yaş grubunda %55'e yaklaşıyor. Bu oran hafta sonu ise yine sırasıyla %43.2'den %63.5'e kadar değişken oranlarla karşımıza çıkıyor. Evet, ülkemizde yine 6-15 yaş kategorisindeki çocukların %91.3'ü internet kullanıyor. %74'ü dijital oyun oynadığını söylüyor. Cinsiyet ve yaş grubuna göre incelendiğinde ise erkek çocukların %83'ü, kızlarınsa %65'i dijital oyun oynadığını ifade ediyor. Tabii bunlar resmi rakamlar. Belki resmi kayıtlı rakamların dışında da bu oran biraz daha yüksektir diye tahmin ediyorum. Çünkü bugün çocuklarımız ve gençlerimiz, özellikle belirtilen yaş aralıklarındaki gençler, internetle hayatlarının hemen her anında buluşmayı arzu ediyorlar. Yetişkinler farklı mı? Yetişkinlerde de durum benzer. Ancak özellikle kendi davranışları üzerindeki yönetimi kişinin malum çocukluk, ergenlik, ön ergenlik, gençlik dönemlerinde biraz daha düşük oluyor. Özellikle çocuklar ve gençler arasında yaygınlaşan problemli internet ve bilgisayar kullanımı, sosyal ilişkilerin zayıflamasına, aile bağlarının kopmasına ve akademik ya da mesleki performansın da giderek düşmesine yol açabiliyor. Yine internetin mekandan ve zamandan bağımsız olarak kolay erişilebilir niteliği, bireylere anonim kullanma imkanı sunması gibi gerekçeler, çevrim içi kumar oynamayı daha cazip ve ulaşılabilir hale getiriyor. Evet, sanal kumar bağımlılığı maalesef bugün sonu çok kötü neticeler veren bir bağımlılık türü olarak karşımıza çıkıyor. Teknoloji ve internetin aşırı kullanımı kumar bağımlılığını teşvik ediyor ve bireyler için ek bir risk faktörüne dönüşüyor. Kumar oynama bozukluğu kişinin günlük sorumluluklarını yerine getirmesini engelleyerek psikolojik, sosyal ve mesleki işlevselliğini de olumsuz etkileyebiliyor. Kumar oynama davranışı bırakılmaya çalışıldığında ise bireyde stres, kaygı ve huzursuzluk gibi olumsuz duygular daha da depreşip ortaya çıkabiliyor. Neticede aziz dinleyenlerim, davranışsal bağımlılıklar yalnızca ruhsal ve sosyal sorunlara neden olmakla kalmıyor. Fiziksel sağlık üzerinde de olumsuz etkiler oluşturup zamanla ruh sağlığının yanında beden sağlığını, zihin sağlığını ve sosyal ilişki sağlığını da etkileyebiliyor. Aziz dinleyenlerim, insanın iradesini adeta görünmez zincirlerle bağlayan, kuşatan bu bağımlılık türleri toplumsal yapıyı derinden sarsarak sosyal ilişkilerde onarılması çok zor hasarlara neden oluyor. Bütün bu tehditler sadece bireyi değil, sadece bireyleri değil, tüm toplumu sessizce etkisi altına alıyor ve uzun sürede, uzun vadede toplumun temel değerleri üzerinde yıkıcı bir tehdit unsuru haline geliyor. Ve davranışsal bağımlılıkları herhangi bir fiziksel nedene dayalı olmayan bağlılıklar olarak tanımladık. Bütün bunlar aslında görünmeyen, gizli bir bağımlılık yapıcı unsurun irademizi ipotek altına aldığını ve bizi gittikçe birbirimizden, hayattan kopardığını ve makinaya, cansız bir takım nesnelere, aslında bizim yönetimimizde olması gereken, bizi yönetmemesi, bizim yönetmemiz gereken dışsal faktörlere bizi bağladığını gösteriyor. Evet, gelin biz gerçek bağlılığımızı yeniden hatırlayalım ve bizim bağlı olduğumuz yüce yaratıcıya bağlanalım ve bu tür yüce yaratıcı dışındaki bağımlılıklarla mücadele etme konusunda da bizim birbirimize olan desteğimizi güçlendirmemiz gerektiğini fark edelim. Çünkü bağlılığımız ona olursa bağımlılıklardan her geçen gün daha çok uzaklaşırız ve yaratıcımızın bize bahşettiği özgür irademizin değerini daha iyi takdir ederiz. Çünkü Cenab-ı Hak bize emanet ettiği her şeyi bize güvenerek emanet ediyor. Ve bu güvene layık olmak için çalışmamız gerekiyor. Gelin söz verelim, yaşadığımız hayatın bize sunulan bunca güzelliklerin farkına bugünden itibaren el birliğiyle varalım. Bu konuda birbirimize destek olalım. Bağlılıklardan uzaklaşalım. Bağımlılıklarımızı hatırlamayalım artık. Bağlılıklarımızı tekrar tesis edelim ve bağlı olduğumuz yüce yaratıcıyı, onun bize bahşettiği güzellikleri hep birlikte hayatımıza tatbik edelim. Hepinize bağımlılıklardan uzak, bağlılıklara tutunduğunuz ve geleceği birlikte ve umutla tasarladığınız bir dünya diliyorum. Sağlıkla kalın, esenlikle kalın, huzur ve afiyetle kalın aziz dinleyenler.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu

nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü?

Azab-ı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezar-ı pakinden, bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah?

öpüp öpüp kapıyor elleriyle gözlerini, bitince harice nakliyle gasli tekfini. Bakia gitti şehidin vücudu fanisi, haremde kaldı fakat ruhu cavidanisi.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

sahabelerden Lakit bin Sabre bir vakit Efendimiz'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, bana abdest hakkında bilgi verir misin?" diye sordu. Onun bu sorusu üzerine Efendimiz şöyle buyurdu: "Abdest organlarını güzel bir şekilde özenerek yıka. Parmaklarının arasından suyu geçir. Oruçlu değilsen ağız ve burnuna su verirken iyice içine çek. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir."

Bahredenin adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kentesi bir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu ebabil dudağından. Rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat. En müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. İhtiyar cübbesinden kan süzülür nebinin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin, sarsılır Ebu Kubeys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil yaprak. Yeryüzü avaredir, yapayalnız ve kurak. Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur, gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü. Bir güzide mektuptur çağların ötesinden. Ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden. Beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağı çatlayan gönüllerin sükutu ya, sevinci dualar kadar derin. Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avucumuzdan inci ve mercan düştü. Melekler sağanak sağanak gülümser maveradan. Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar, mutluluğun nameleri işitirler Hira'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri, paramparça ateşler şahının hayalleri. Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklam bir bakışta ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak, dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstikbal boşluğunda arılar nadan

düştü. Dolaşan ben olsaydım Save'nin damarında, tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında, senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin, tarasaydım Bengisu fışkıran kâkülünü. 10 asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım. Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak, uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü. Badiye yaylasında koklasaydım izini, kefenimi bitseydi ebbada esen rüzgar, seninle yıkasaydım acılar dehlizini, ne kaderi suçlamak kalırdı ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığın bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım, tereddüt oyma koymak kemirdi gururumu. Bahiradan süzülen bir yaşta ben olsaydım, haritanın en beyaz noktasına kan düştü. Kırıldı adaletin kılıcı, kalkan düştü. Mahkumlar yargılıyor, hakimler mahkum şimdi. Hakların temeline sanki bir volkan düştü. Firakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin, bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlamış düşünceler. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü. Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini, yağarsın taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde hayali. Hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü. Ay gibisin, güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir. Mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım, güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın, duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü. Islaklığı sanadır ahımın, efkanımın. İçimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor. Ahenk senin.
renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Yağmur, ayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma rahman düştü. Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter susuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü. Zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın. İnsanlık bahçemize sensizlik hazan düştü. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklam bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem

Hayat bu. Hayat bu. Bazen güneşli, bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen vaveyla. Hayat bu. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Bir hırsız bir yılancıdan yılan çaldı. Ahmaklığından onu ganimet saydı. Yılancı kurtuldu o zehirli baş belasından. Hırsız da can verdi yılanın kendini sokmasından. Yılancı, hırsızı bulayım da yılanımı ondan geri alayım der dua ederdim. Allah'a şükürler olsun ki o dua kabul edilmedi. Yılanımın çalınmasını ben ziyan sanıyordum. Halbuki o bana kâr oldu der, şükreder. Nice dualar vardır ki dua edenin aleyhinedir. Onun ziyanına ve helakine sebep olacak bu duaları hak ve mukaddes olan Allah kereminden ve merhametinden dolayı kabul etmez.

Kur'an'ın temel konuları. Diyanet Radyo'dan herkese merhaba sevgili dinleyiciler. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımıza hoş geldiniz. Bugün 24. cüzdeyiz. ...24. cüzde Zümer suresinin son kısmı, Mümin ve son sayfası hariç Fussilet suresinin tamamı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konulara baktığımızda ilk konu iyi ve kötü. Zümer suresinin son tarafında farklılıklar anlatılmaya devam etmektedir. Kizb yani yalan ile sıdık yani doğruluk, zulümle adalet ve cehennemle cennet. Ve sure hamd ile tamamlanmaktadır. 24. cüzde ikinci konumuz, peygambere destek olan cesur mümin konusu. Mümin suresinde ise kitapla mücadele edenler anlatılıp, ahirette hüküm sahibinin Allah olduğu açıklanmakta, bu tevhid ve şirk mücadelesinin tarihin her döneminde olduğu belirtilip, konu Hazreti Musa ve ona kurulan tuzak üzerinden anlatılmaya devam edilmektedir. Ve ona yardım eden cesur bir müminin çalışmaları aktarılmaktadır. 24. cüzün 3. ve son konusu, akıbet farklı olacaktır konusu. Sonra gelen Fussilet suresinde ise, bu kitapta size Allah, kainat ve insan hakkında bilgiler verildi denilerek, inkarcıların, kafirlerin sonu olan azap ile iman edip, salih amel işleyenlerin karşılaşacakları mükafatlar anlatılmakta, bu iki şey arasındaki farkın fark edilmesi gerektiği bildirilmektedir. Evet, bugün 24. cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturduk. 25. cüzde görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Yirmi dördüncü cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah hakkında asılsız inançlar uyduran ve gerçek kendisine ulaştığında onu yalan sayandan daha zalim kim vardır? Kafirlerin yeri cehennemde değil mi? Gerçeği getiren kişiye ve onu tasdik edene gelince işte takva sahipleri onlardır. Rableri katında onlar için diledikleri her şey vardır. İşte bu güzel davrananların ödülüdür. Çünkü Allah onların geçmişte yaptıkları en kötü şeyleri bile bağışlayıp silecek ve onları yaptıkları en güzel işlere göre ödüllendirecektir. Allah kuluna kâfi değil mi? Öyleyken onlar kalkmış seni ondan başkalarıyla korkutuyorlar. Allah kimi şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek yoktur. Kimi de Allah doğru yola yöneltirse onu şaşırtabilecek bir güç yoktur. Allah kötülerin hakkından gelen mutlak güç sahibi değil midir? Gerçek şu ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan tereddüt etmeden Allah derler. De ki o halde söyler misiniz Allah'ı bırakıp da taptığınız şu şeyler Allah bana bir zarar vermek isterse onun vereceği zararı önleyebilirler mi? Yahut o bana bir rahmet dilese onun rahmetini durdurabilirler mi? De ki Allah bana yeter. Hakkıyla tevekkül edenler yalnız ona güvenip dayanırlar. De ki ey kavmim elinizden geleni yapın. Muhakkak ki ben de yapmam gerekeni yapacağım. Kime alçaltıcı bir azabın geleceğini, kimin tepesine sonu gelmez bir azabın ineceğini yakında öğreneceksiniz. Biz sana insanlar için gerçeği ortaya koymak üzere kitabı indirdik. Artık kim doğru yolu izlerse kendi iyiliği için izlemiş olur. Kim de yoldan saparsa kendi aleyhine sapmış olur. Sen onlardan sorumlu değilsin. Allah ölüm vakitleri geldiğinde insanları vefat ettirir. Ölmeyenleri de uykularında ölmüş gibi yapar. Ölümüne hükmettiklerini tutar, diğerlerini ise belli bir süreye kadar hayata salar. Kuşkusuz bunda iyice düşünenler için dersler vardır. Yoksa onlar kendilerine Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki, o şefaatçiler hiçbir şeye güç yetiremez, hiçbir şeyi kavrayamaz olsalar da mı? De ki, şefaat etme yetkisi bütünüyle Allah'a aittir. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nun elindedir. Sonunda kaçınılmaz olarak dönüp O'na varacaksınız. Ne zaman tek başına Allah'ın ismi zikredilse, ahirete inanmayanların kalplerindeki nefret yüzlerine vurur. Ama Allah'ın dışındakiler putlar anıldığında hemen sevinçten yüzlerinin parladığını görürsün. De ki, ey gökleri ve yeri yaratan, duyular ötesini ve duyular alemini bilen Allah'ım, ihtilafa düştükleri konularda kulların arasında hükmü sen vereceksin. O zalimler yeryüzündeki her şeye, hatta bunun yanında bir kat fazlasına daha sahip olsalardı, kıyamet günündeki korkunç azaptan kurtulmak için hepsini feda ederlerdi. Daha önce hiç hesap etmedikleri şeyler Allah tarafından onların karşısına çıkarılacaktır. İşledikleri kötülükler önlerine apaçık konacak, alay edip durdukları şeyler onları çepeçevre kuşatacaktır. İnsana bir zarar dokunduğunda bize yalvarır. Sonra ona katımızdan bir nimet verdiğimizde, bunu ancak bir bilgi sayesinde elde ettim der. Aksine o nimet bir imtihandır. Ama çokları bunu bilmez. Onlardan öncekiler de böyle sözler söylemişti. Ama elde ettikleri şeyler onlara fayda vermedi. İşledikleri kötülükler kendilerine ceza olarak döndü. Bunlardan haksızlığa sapanlar da yaptıkları kötülüklerin cezasını çekeceklerdir. Onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Bilmiyorlar mı ki Allah rızkı dilediğine bol bol verir, dilediğine de ölçülü verir. Kuşkusuz inanan bir topluluk için bunda dersler vardır. De ki Allah şöyle buyuruyor. Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah dilerse bütün günahları bağışlar. Doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Azap size gelip çatmadan önce Rabbinize yönelip O'na teslim olun.
Sonra kimseden yardım göremezsiniz. Hiç farkında olmadığınız bir sırada azap ansızın başınıza gelmeden önce Rabbinizden size indirilen en güzel hükümlere uyun. Ki sonra hiç kimse Allah'a itaat hususunda gerekeni yapmadığım için yazıklar olsun bana. Ben gerçekten de İslam'la alay edenler arasında yer almıştım diyerek kendi kendini kınamasın. Yahut eğer Allah bana hidayet nasip etseydi günahtan sakınanlardan olurdum diyerek ya da azabı gördüğünde keşke bana bir fırsat daha tanınsa da iyilerden biri olsam diyerek hayıflanmasın. Allah ona şöyle diyecek: hayır, vaktiyle ayetlerim sana gelmişti ama sen onların asılsız olduğunu söylemiştin. Büyüklük taslayıp inkarcılar arasında yer almıştın. Artık kıyamet gününde Allah hakkında asılsız inançlar ileri sürenleri yüzleri kararmış göreceksin. Büyüklük taslayanların kalacağı yer cehennemde değil midir? İsyandan sakınanları da Allah amaçlarına ulaşmış olarak kurtuluşa erdirecektir. Onlara ne bir kötülük dokunacak ne de üzüntü çekecekler. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve her şeyi koruyup yöneten de O'dur. Göklerin ve yerin anahtarları O'ndadır. Allah'ın ayetlerini inkar edenlerin durumuna gelince, işte hüsrana uğrayanlar onlardır. De ki, ey cahiller, bana Allah'tan başkasına kulluk etmemi mi teklif ediyorsunuz? Sana ve senden öncekilere şöyle vahyedildi: eğer Allah'a ortak koşarsan bilmiş ol ki yaptıkların boşa gidecek ve mutlaka hüsrana uğrayanlardan olacaksın. Hayır, yalnız Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol. Onlar Allah'ı gereği gibi takdir edip tanımadılar. Kıyamet gününde bütün dünya O'nun avucundadır. Gökler de O'nun kudret elinde dürülüp bükülmüştür. Allah, müşriklerin koştukları ortaklardan uzaktır ve yücedir. O gün sura üflenecek, ardından Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde bulunanların hepsi düşüp ölecek. Sonra sura yeniden üflenecek ve onlar birden ayağa kalkmış etrafa bakıyor olacaklar. Artık Rabbinin nuruyla yer aydınlanır. Hesap kitap ortaya konur. Peygamberler ve şahitler getirilir. İnsanlar hakkında doğruluk ve adalet ölçüsüne göre hüküm verilir. Onlara asla haksızlık edilmez. Herkese yaptığının karşılığı tas tamam ödenir. Allah onların yaptıklarını en iyi şekilde bilmektedir. Gerçekleri inkar etmiş olanlar gruplar halinde cehenneme sevk edilecek. Nihayet oraya vardıklarında cehennemin kapıları açılacak. Bekçileri onlara, içinizden size Rabbinizin ayetlerini okuyup duyuran ve böyle bir günle karşılaşacağınızı bildirerek sizi uyaran bir elçi gelmedi mi diye soracak. Onlar da evet geldi diyecekler ama inkarcılar için artık azap hükmü kesinleşmiştir. Onlara, İçinde ebedi olarak kalacağınız cehennemin kapılarından girin içeri denilecek. Vaktiyle ululuk taslamış olanların kalacağı bu yer ne kötü. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da gruplar halinde cennete sevk edilecek. Nihayet oraya vardıklarında cennetin kapıları açılmış olacak. Bekçileri onlara, selam size, hoş geldiniz. Ebedi olarak kalmak üzere buyurun girin cennete diyecek. Onlar da, bize verdiği sözü yerine getiren ve cennetten bize dilediğimiz yerinde mesken kurabileceğimiz yurt bağışlayan Allah'a hamdolsun diyecekler. Bunun için çalışıp çabalayanların ecri ne güzel. Meleklerin de Rablerine hamdle yüceliğini dile getirerek arşın çevresini kuşattıklarını görürsün. Böylece insanlar arasında doğruluk ve adalet ölçüsüne göre hüküm verilir ve şöyle denir:

girişmez. Onların şehirden şehire rahat rahat dolaşabilmesi seni yanıltmasın. Bunlardan önce Nuh kavmi, onların ardından da çeşitli topluluklar ilahi gerçeği yalanlamış, her topluluk kendi peygamberlerini yakalayıp etkisiz hale getirmeye kalkışmış, asılsız iddialarla gerçeği ortadan kaldırmak için mücadele vermişlerdi. Sonunda onların yakalarına yapıştım. Nasılmış benim cezalandırmam gördüler. Böylece kavminden inkara sapanlar hakkında Rabbinin verdiği "Onlar artık cehennemliktir" şeklindeki hüküm gerçekleşmiş olacak. Arşı yüklenenlerle onun çevresinde bulunanlar Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ona iman ederler ve müminlerin bağışlanmasını dilerler. Ey Rabbimiz! Sen rahmetin ve ilminle her şeyi kuşattın. Tevbe edenleri ve yolundan gidenleri bağışla. Onları cehennem azabından koru. Rabbimiz! Onları ve atalarından, eşlerinden ve nesillerinden olup da iyi yolda bulunanları kendilerine vaat ettiğin adin cennetlerine kabul buyur. Kuşkusuz sen sınırsız izzet ve hikmet sahibisin. Onları kötü sonuçlardan koru. O gün sen kimi kötü sonuçlardan korumuşsan onu rahmetine mazhar kılmışsın demektir. İşte en büyük kurtuluş da budur. İnkara sapanlara ahirette şöyle seslenilecek. Siz inanmaya çağrıldığınızda inkar ederken Allah'ın size öfkesi şimdi sizin kendinize öfkenizden elbette daha şiddetlidir. Ey Rabbimiz diyecekler, bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Şimdi günahımızı itiraf etmiş bulunuyoruz. Bir çıkış yolu yok mu? Bu duruma düşmenizin sebebi şudur. Allah'ın ismi tek başına anıldığı zaman inkâra sapardınız. Ama ona ortak koşulduğunda buna inanırdınız. Artık hüküm yüce ve ulu olan Allah'ındır. Size işaretlerini gösteren, sizin için gökten rızık, yağmur indiren O'dur. Ama Allah'a yönelenden başkası bundan ders çıkarmaz. Haydi, inkârcıların hoşlarına gitmese de, İçten bir dindarlıkla yalnız Allah'a bağlanarak O'na dua edin. O'nun dereceleri yüksektir, arşın sahibidir. Buluşma günü hakkında uyarıda bulunması için kullarından dilediğine iradesiyle vahyi indirir. O gün onlar Allah'a gizli kalan hiçbir şeyleri olmaksızın kabirlerinden çıkarlar. Bugün hükümranlık kimindir? Elbette tek ve mutlak hükümran olan Allah'ındır. O gün herkes yaptığının karşılığını bulur. O gün hiçbir haksızlık olmayacaktır. Kuşkusuz Allah'ın hesabı çok hızlıdır. Yaklaşan gün konusunda onları uyar. Çünkü dehşet içinde yutkunurlarken yürekleri ağızlarına gelmiş olacak. Zalimlerin ne bir dostu ne de sözü dinlenir bir şefaatçisi olacaktır. Allah gözlerin kötü niyetli bakışını ve kalplerin sakladıklarını bilir. Ve Allah adaletle hüküm verir. Onların Allah'tan başka taptıklarıysa hiçbir şeye hükmedemezler. Kuşkusuz Allah her şeyi en iyi işiten, en iyi görendir. Yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nice olduğunu görmediler mi? Onlar güçleri ve yeryüzünde bıraktıkları eserler itibarıyla bunlardan daha üstündüler. Böyleyken Allah onları günahları yüzünden yakalayıp cezalandırdı. Kendilerini Allah'a karşı koruyan da olmadı. Bunun sebebi peygamberleri onlara açık seçik kanıtlar getirdiklerinde bunları inkar etmeleriydi. İşte bunun için Allah onları yakalayıp cezalandırdı. Çünkü o güçlüdür, cezası çok çetindir. Andolsun biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir kanıtla Firavun, Haman ve Karun'a gönderdik. Ama onlar, o bir yalancı, bir sihirbaz dediler. Musa katımızdan verilmiş hakikati onlara getirdiğinde, onunla birlikte olan inanmış kişilerin oğullarını öldürün, kızlarını diri bırakın dediler. Oysa inkarcıların tuzağı hep boşa çıkmıştır. Firavun, bırakın beni de şu Musa'yı öldüreyim. İlahına yalvarsın bakalım kurtulabilecek mi?
Çünkü onun

dininizi değiştirmesinden yahut ülkede huzursuzluk çıkarmasından kaygı duyuyorum dedi. Musa ise, hesap gününe inanmayan her kibirli kişinin şerrinden benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a sığındım dedi. Firavun ailesinden olup imanını gizleyen bir mümin kişi şöyle dedi. Adamı Rabbim Allah'tır dediği için öldürecek misiniz? Oysa o size Rabbinizden ayetler getirmiştir. Eğer yalancı biri ise yalanı kendi zararınadır. Ama eğer doğru söylüyorsa size bildirip uyardığı şeyin bir kısmı başınıza gelecektir. Hiç kuşku yok ki Allah aşırılığa sapmış yalancı kimseyi doğru yola ulaştırmaz. Ey benim kavmim! Bugün ülkede hakimiyeti elinde bulunduran bir toplum olarak hükümranlık sizindir. Ama eğer Allah'ın cezası başımıza gelirse, ona karşı bize kim yardım edebilir? Firavunsa, ben sadece kendi bilip gördüğümü size gösteriyorum ve sizi yalnızca doğru yola yönlendiriyorum dedi. İnanan kişi de şöyle dedi. Ey kavmim! Doğrusu vaktiyle peygamberlerine karşı gruplar oluşturmuş eski toplulukların yaşadıkları felaketlerin benzerinin sizin de başınıza gelmesinden korkuyorum. Nuh kavminin, Ad, Semud ve onlardan sonrakilerin durumu gibi Allah asla kulları için zulmü istemez. Ey kavmim, insanların çığırışacağı günde başınıza gelecek olanlardan korkuyorum. Öyle bir gün ki arkanızı dönüp kaçarsınız ama sizi Allah'tan kurtaracak hiçbir güç bulamazsınız. Allah kimi şaşırtırsa artık onu doğru yola yönlendirebilecek bir güç yoktur. Daha önce Yusuf da size açık kanıtlar getirmişti. Ama onun size getirdikleri hakkında da hep kuşku içinde oldunuz. Nihayet o vefat edince artık Allah ondan sonra kesinlikle hiçbir elçi göndermeyecek dediniz. Aşırılığa sapmış, kuşkulara boğulmuş kişiyi Allah işte böyle şaşırtır. Onlar kendilerine ulaşmış kesin bir kanıt olmadan Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaya girişirler. Bu tutum gerek Allah yanında gerekse inananlar yanında büyük bir nefrete sebep olur. Allah kendini beğenmiş her zorbanın kalbini işte böyle mühürler. Firavun, ey Haman dedi. Bana yüksek bir kule inşa et, belki bazı yollara, göklerin yollarına ulaşırım da bu sayede Musa'nın ilahını görebilirim. Doğrusu onun bir yalancı olduğunu düşünüyorum. İşte böylece yaptığı çirkin iş Firavun'a güzel göründü ve doğru yolu bulması engellendi. Firavun'un tuzağı hüsrandan başka bir sonuç doğurmadı. Mümin kişi sözlerine şöyle devam etti. Ey kavmim, bana uyun, sizi doğru yola götüreceğim. Ey kavmim, bu dünya hayatı bir sürelik yararlanmadan ibarettir. Ahirete gelince ebedilik yurdu işte orasıdır. Kim bir kötülük yapmışsa sadece o kötülüğünün miktarınca ceza görecektir. Kim de erkek olsun kadın olsun inanmış bir kişi olarak dünya ve ahirete yararlı iş yapmışsa işte böyleleri de cennete girecekler. Orada kendilerine hesapsız nimetler verilecektir. Ey kavmim, nedir bu hal? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum, sizse beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz bana Allah'ı inkar etmem ve hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığım şeyleri ona ortak koşmam için çağrıda bulunuyorsunuz. Bense sizi izzet sahibi, çok bağışlayıcı olan Allah'a davet ediyorum. Gerçek şu ki, siz beni bu dünyada da öteki dünyada da çağrılmaya değer olmayan bir şeye davet ediyorsunuz. Kuşku yok ki dönüşümüz Allah'adır ve hakikat çizgisinden sapanlar işte onlar cehennemliktir. Size söylediklerimi yakında hatırlayıp anlayacaksınız. Ben durumumu Allah'a havale ediyorum. Kuşkusuz Allah kullarını çok iyi görmektedir. Nihayet Allah onların kurdukları kötü tuzaklardan bu kişiyi korudu. Firavun ailesini ise şiddetli bir azap kuşatıp yok etti. Bu azap onların sabah akşam sokulacakları ateştir. Kıyamet koptuğunda Firavun ailesini en şiddetli azabın içine atın denilecek. Ateşin içinde birbirleriyle çekişirken zayıflar, büyüklük taslamış olanlara, "Vaktiyle biz size uymuştuk. Şimdi bu ateşin hiç olmazsa bir kısmından bizi kurtarabilir."

misiniz dediklerinde büyüklük taslayanlar şöyle cevap verirler. Doğrusu hepimiz onun içindeyiz. Artık Allah kulları arasında hükmünü vermiştir. Ateşte bulunanlar cehennemdeki görevlilere Rabbinize dua edin de bir günlüğüne olsun azabımızı hafifletsin diye seslenirler. Görevliler, peygamberleriniz size açık kanıtlar getirmemiş miydi diye sorarlar. Evet getirmişlerdi cevabını verirler. O zaman görevliler, yalvarın durun şimdi. Ama inkarcıların yalvarmaları boşunadır derler. Elbette biz hem dünya hayatında hem de şahitlerin hazır bulunacağı günde elçilerimize ve inanmış kişilere yardım ederiz. O gün zalimlere mazeretlerinin hiçbir faydası olmaz. Lanet onlaradır. Kalınacak yerin en kötüsü de onlar içindir. Andolsun biz Musa'ya hidayet vermiş, İsrail oğullarını da akıl izan sahipleri için bir yol gösterici ve hatırlatıcı olmak üzere gelen kitaba mirasçı kılmıştık. Resulüm, sen şimdi sabret. Çünkü Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşir. Günahının bağışlanmasını iste ve sabah akşam Rabbini hamd ile tesbih et. Ellerinde hiçbir kesin delil olmadan Allah'ın ayetlerini tartışmaya kalkışanlara gelince, onların içlerindeki hedefine asla ulaştırmayacakları bir büyüklenme duygusundan başka bir şey değildir. Öyleyse sen Allah'a sığın. Kuşkusuz her şeyi işiten, gören yalnız O'dur. Göklerin ve yerin yaratılması elbette ki insanların yaratılmasından daha büyük bir olaydır. Ama insanların çoğu bunu bilmez. Görenle görmeyen bir olmaz. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapan da, kötülük yapan da bir değildir. Ne kadar kıt düşünüyorsunuz. Kıyametin vakti mutlaka gelecek. Bunda kuşku yok. Ama insanların çoğu buna inanmıyor. Rabbiniz şöyle buyurdu. Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler, aşağılanmış olarak cehenneme gireceklerdir. İçinde dinlenesiniz diye geceyi, aydınlatsın diye gündüzü yaratan Allah'tır. Şüphesiz Allah insanlara karşı lütufkardır. Ama insanların çoğu şükretmez. İşte Rabbiniz olan Allah, her şeyin yaratıcısı olan O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl olup da saptırılıyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inatla inkar edenler işte böyle saptırılmaktadır. Yeryüzünü sizin için yerleşim alanı yapan, göğü de üstünüze bina eden, size şekil veren, şeklinizi de güzel yapan ve sizi temiz nimetlerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Rabbiniz olan Allah, alemlerin Rabbi olan Allah, yüceler yücesidir. O diridir, ondan başka ilah yoktur. Şu halde içten bir dindarlık ve bağlılıkla ona dua edin. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. De ki, Rabbimden bana açık kanıtlar gelince, sizin Allah'ın dışında dua ettiğiniz şeylere tapmam bana yasaklanmış oldu ve kendimi alemlerin Rabbine teslim etmem emredildi. Sizi toprak, sonra nutfe, sonra alaka aşamalarından geçirerek yaratan O'dur. Sonra O sizi bir bebek olarak hayat alanına çıkarır. Ardından güçlü çağınıza ulaşıncaya, sonra da yaşlılar haline gelinceye kadar sizi yaşatır. İçinizden bazıları bundan önce vefat eder. Sonuçta belli bir vakte kadar yaşamaktasınız. Umulur ki bunlar üzerine akıl yorarsınız. Yaşatan da öldüren de O'dur. Bir işe hükmettiğinde o konuda sadece ol der, o da olu verir. Görmez misin Allah'ın ayetlerini tartışmaya kalkışanları? Gerçeklerden nasıl da uzaklaştırılıyorlar? Kitabın ve elçilerimize gönderdiklerimizin asılsız olduğunu savunanlar, evet onlar ileride gerçeği anlayacaklar. O zaman boyunlarında halkalar ve zincirlerle şiddetli ateşe sürüklenirler. Ardından da ateşte yakılırlar. Sonra onlara, vaktiyle Allah'ın dışında ilahi nitelikler yüklediğiniz şeyler şimdi nerede denir? Bizi bırakıp kayboldular, meğer vaktiyle gerçek bir varlığa tapmıyormuşuz derler. İşte Allah inkarcıları böyle şaşkın ve çaresiz bırakır. Bu duruma düşmenizin sebebi,
dünyadayken haksız olarak böbürlenmeniz ve şımarmanızdır. İçinde ebedi kalmak üzere cehennem kapılarından girin içeri, büyüklük taslayanların kalacakları yer ne kötü. Sen şimdi sabret. Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşecek. Muhakkak ki biz onlara vaktiyle bildirip uyarıda bulunduğumuz şeylerin bir kısmını ölmeden sana göstereceğiz, bir kısmını da görmeden seni vefat ettireceğiz. Ama onlar da sonunda bize dönecekler. Senden önce de elçiler gönderdik. Onlardan sana hayat hikayelerini anlattıklarımız var, anlatmadıklarımız var. Allah'ın izni olmadıkça hiçbir elçi ayet getiremez. Allah'ın buyruğu geldiğinde artık hak yerini bulmuştur ve ilahi hakikatleri yok etmeye kalkışanlar hüsrana uğramışlardır. Kimine binesiniz, kiminden yiyecek elde edesiniz diye sizin için hayvanları yaratan Allah'tır. Onlarda sizin için daha nice faydalar vardır. Gönüllerinizdeki bir ihtiyaca onlar üzerinde ulaşırsınız. Onlarla ve gemilerle taşınırsınız. Allah size kanıtlarını gösteriyor. Allah'ın kanıtlarının hangisini inkar edebilirsiniz? Yeryüzünde gezip de kendilerinden önce yaşamış olanların akıbetlerini görmezler mi? Onların sayısı bunlardan daha çoktu, daha güçlülerdi. Yeryüzündeki eserleri de daha sağlamdı. Ne var ki kazandıkları onları kurtaramadı. Elçileri onlara açık seçik kanıtlar getirdiklerinde sahip oldukları bilgileriyle böbürlendiler. Ama alay ettikleri şey onları kuşatıverdi. Dehşetli cezamızı gördüklerinde Allah'ın birliğine inandık, ona ortak koştuğumuz şeyleri de şimdi reddetmekteyiz derler. Ama azabımızı gördüklerinde artık inanmaları kendilerine fayda vermeyecektir. Allah'ın kulları hakkında öteden beri uygulanan yasası böyledir. İşte o zaman artık inkarcılar hüsrana uğramışlardır. Fussilet Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah'ın katından indirilmiştir. Bilmek isteyenler için ayetleri apaçık hale getirilmiş Arapça okunan bir kitaptır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak indirilmiştir. Ama çokları yüz çevirdi. Artık onu işitmezler. Dediler ki, bizi çağırdığın şeylere karşı kalplerimiz kapalıdır. Kulaklarımızda da sağırlık var. Bir de seninle bizim aramızda perde bulunmaktadır. Sen yapacağını yap, biz de yapmaktayız. De ki, ben sadece sizin gibi bir beşerim. Bana ilahınızın tek ilah olduğu vahyedilmiştir. Doğruca ona yönelin, ondan bağışlanma dileyin. Allah'a ortak koşanların vay haline. Ki onlar mallarından muhtaçları yararlandırmazlar. Onlar ahireti de inkar ederler. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için eksilmeyen bir mükafat vardır. De ki, arzı iki günde yaratanı inkar edip ona başkalarını ortak mı koşuyorsunuz? O yaratıcı ve alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Arz üzerinde sarsılmaz dağlar oturttu. Orayı bereketli hale getirdi. Gerekli besinlerini orada bunlara ihtiyacı olan varlıklar için eşit derecede olmak üzere uygun ölçülerle yarattı. Bütün bunlar dört günde oldu. Dahası o, duman halinde olan semaya iradesini yöneltti. Ardından ona ve arza, isteyerek veya istemeyerek varlık sahnesine gelin buyurdu. İsteyerek geldik dediler. Böylece onları iki günde yedi gök olarak yarattı. Her göğe işlevini ilham etti. Biz yakın semayı kandillerle donattık ve onu koruduk. İşte bu, her şeye gücü yeten, her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Eğer onlar yine de yüz çevirirlerse de ki, sizi Ad ve Semud'un başına düşen yıldırım gibi bir yıldırıma karşı uyarıyorum. Hani onlara peygamberler gelip ikna etmek için her yolu deneyerek Allah'tan başkasına kulluk etmeyin demişlerdi. Ama onlar, Rabbimiz buna inanmamızı isteseydi mutlaka elçi olarak melekler gönderirdi. Bu durumda biz sizinle gönderilen şeyin gerçek olduğunu kabul etmiyoruz dediler.
anılan Ad kavmi yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve bizden daha güçlü kim var dediler. Onları yaratan Allah'ın kendilerinden daha güçlü olduğunu düşünmezler miydi? Onlar ayetlerimizi de inatla inkar ediyorlardı. Sonunda dünya hayatında onlara alçaltıcı cezayı tattırmak için o kara günlerde üzerlerine dondurucu bir rüzgar gönderdik. Ahiret azabı ise daha da alçaltıcı olacak. Onlara yardım da edilmeyecektir. Semud kavmine gelince onlara doğru yolu gösterdik ama körlüğü doğru yolu görmeye tercih ettiler. Nihayet kendi yapıp ettiklerinin sonucu olarak alçaltıcı bir yıldırım azabı yakalayıverdi onları. İnanan ve Allah'a karşı gelmekten sakınanları da kurtardık. Allah düşmanlarının ateşe doğru sevk edilecekleri gün, öncekileriyle sonrakileriyle onların hepsi bir araya getirilir. Nihayet oraya geldiklerinde vaktiyle yaptıklarından dolayı kulakları, gözleri ve derileri onların aleyhine şahitlik eder. Derilerine niçin aleyhimize şahitlik ettiniz diye sorarlar. Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu derler. İlk önce sizi O yarattı, şimdi de yine O'na dönüyorsunuz. Vaktiyle siz ne kulaklarınızın, ne gözlerinizin, ne de derilerinizin aleyhinizde şahitlik etmesinden sakınıyordunuz. Üstelik yaptıklarınızın çoğunu Allah'ın bilmediğini sanıyordunuz. İşte Rabbiniz hakkında taşıdığınız bu kanaatiniz sizi mahvetti. Sonunda kaybedenlerden oldunuz. Artık dayanabilirlerse kalacakları yer ateştir. Kendilerine yeni bir fırsat verilmesini talep etseler de bu talepleri kabul edilmez. Onların yanlarına bazı arkadaşlar verdik de bunlar önlerinde bulunanı da arkalarında olanı da onlara şirin gösterdiler. Böylece kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları hakkındaki hüküm onlar için de kesinleşti. Kuşkusuz onların hepsi hüsrana uğramışlardır. İnkarcılar dediler ki, bu Kur'an'a kulak vermeyin, okunurken gürültü çıkarın, belki bastırırsınız. O inkara sapanlara mutlaka şiddetli bir azap tattıracağız. Onları yaptıklarının en kötüsüne denk bir şekilde cezalandıracağız. İşte Allah düşmanlarının cezası, ateş. Ayetlerimizi inatla inkar etmelerinin cezası olarak, orası onların sonsuza kadar kalacakları yer olacaktır. İnkara sapmış olanlar şöyle diyecekler, Rabbimiz, bizi saptıran şu cinleri ve insanları bize göster, onları ayaklarımızın altına alalım ki, herkesten daha çok aşağılanmış olsunlar. Rabbimiz Allah'tır deyip de dosdoğru çizgide yaşayanlar, İşte onların üzerine melekler şu müjdeyle inerler. Korkmayın, kederlenmeyin, size vaat olunan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostunuzuz. Orada çok bağışlayıcı, çok merhametli olan Allah'tan bir ikram olarak sizin için canınızın çektiği her şey bulunacak. Yine orada umduğunuz her şeyi elde edeceksiniz. Allah'a çağıran, dine ve dünyaya yararlı iş yapan ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan davranışla sav. O zaman bir de göreceksin ki, seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse, kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş. Bu sonuca ancak sabırlı olanlar ulaşabilir. Yine buna ancak erdemlerde büyük pay sahibi olanlar ulaşabilir. Eğer şeytandan sana bir fitleme gelirse hemen Allah'a sığın. Allah işitendir, bilendir. Gece ve gündüz, güneş ve ay onun işaretlerindendir. Eğer gerçekten Allah'a tapıyorsanız, güneşe de, aya da secde etmeyin. Onları yaratan Allah'a secde edin. Şayet kibirlerine yediremezlerse bilsinler ki, Rabbinin katında bulunanlar bıkıp usanmadan gece gündüz onu tesbih etmektedirler. Onun işaretlerinden biri de şudur. Sen arzı ölmüş gibi kupkuru görürsün. Ama üzerine yağmur indirdiğimizde toprak canlanıp kabarır. Ona can veren elbette ölülere de can verir. O her şeye kadirdir. Ayetlerimiz konusunda gerçekten sapanlar bizden gizlenemezler.
bu durumda ateşe atılan mı daha iyidir, yoksa kıyamet

Kıyamet günü huzurumuza güvenle gelen mi? İstediğinizi yapın. O, yaptıklarınızı kuşkusuz görmektedir. Bu uyarıcı kitap kendilerine geldiğinde, onu inkar edenler cezalarını görecekler. O, gerçekten çok değerli bir kitaptır. Asılsız bir şey ona ne önünden ne arkasından yaklaşabilir. O, hikmet sahibi, övgüye layık olan Allah katından indirilmiştir. Sana, senden önceki peygamberler için söylenenden farklı bir şey söylenmemektedir. Gerçekten Rabbin hem mağfiret sahibidir hem de onun çok yakıcı bir azabı vardır. Şayet biz onu yabancı dilde okunan bir kitap olarak indirseydik, mutlaka şöyle diyeceklerdi. Ayetlerinin açık seçik anlaşılır olması gerekmez miydi? Bir araba, yabancı dilden bir kitap öyle mi? De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır. İnanmayanlara gelince, onların kulaklarında bir sağırlık vardır. Kur'an onlara kapalıdır. Sanki onlara çok uzaktan sesleniliyor. Biz vaktiyle Musa'ya kitabı indirmiştik. Ama onda da ihtilafa düşülmüştü. Eğer Rabbin tarafından daha önce verilmiş bir söz olmasaydı, haklarında hüküm kesinleşmişti bile. İnanmayanlar onun hakkında gerçekten koyu bir kuşku içindedirler. Kim dine ve dünyaya yararlı bir iş yaparsa, kendi iyiliği için yapmış olur. Kim de kötülük işlerse, kendi aleyhine işlemiş olur. Senin Rabbin, kullarına asla haksızlık etmez. Azim olan Allah, doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıl önce bir niyetle çıktık yola. Sadece duyulan değil, hissedilen bir ses olabilmek için. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz dedik.
1: Biz de sizi dinliyoruz.
0: Ve o günden bugüne, kimi zaman sabahın bereketine eşlik ettik, kimi zaman akşamın yorgunluğunda bir nefes oldu. Önce kulaklarınıza ulaştık, sonra evlerinize, sonra da gönüllerinizde kendimize bir yer bulduk. Yıllar içinde anladık ki bir radyonun en büyük gücü sesinin yüksekliği değil, güvenle karşılandığı gönüllerdir. İşte bu yüzden Diyanet Radyo 13 yıldır nice hanede bir dostun sesi, nice yolculukta bir yol arkadaşının selamı, nice yalnızlıkta içten bir sohbetin sıcaklığı oldu. Kimi zaman bir ayetle gönüllere dokundu, kimi zaman bir duayla umutları tazeledi, kimi zaman da bir kelamla insanı kendine, ailesine ve Rabbine yaklaştırdı. Çünkü biz sadece haber vermeye değil, hatırlatmaya geldik. Unutulan merhameti, ihmal edilen nezaketi, özlenen kardeşliği ve insanın kalbinde taşıdığı iyiliği. Hayatın hızla aktığı zamanlarda durup düşünmeye vesile olan bir durak olduk. Kalpler yorulduğunda sığınılan bir ses, ferahlık veren bir nefes olduk. Bugün geriye baktığımızda binlerce programdan, milyonlarca kelimeden önce kurulan gönül bağlarını görüyoruz. Çünkü Diyanet Radyo 13 yıldır yalnızca yayın yapan bir radyo değil. Güvenin sesi, samimiyetin dili, muhabbetin ve maneviyatın buluştuğu bir gönül mektebi oldu. Ve şimdi ilk günkü heyecanla, ilk günkü sorumlulukla, ilk günkü samimiyetle aynı iyiliği çoğaltmaya, aynı hakikati paylaşmaya, aynı gönül ikliminde buluşmaya devam ediyoruz. Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıldır aynı emanet bilinciyle, aynı güvenle, aynı muhabbetle gönülden gönüle ses olmaya devam ediyor.

Hayat bu. Bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen bağbeyla. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.

Cahilin marifeti redde sebep, desti rest bulmadığındandır hep. Yoksa can verir ede girse ele, nazar et haline bir kere hele. Cahilin bilgeliği inkar ve reddedişinin tek sebebi ona ulaşamadığındandır. Yoksa onu kazanabileceğini bilse, uğrunda can vereceğini bir bakışta halinden anlayabilir.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: Es-Semi. Her şeyi ve herkesi her an işiten. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Biz bu kadar acizken ve kendisi bu kadar sonsuz güç sahibiyken kullarına itibar eden Rabbimizin muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Kelime anlamı işitmek, duymak, bir dileği kabul etmek, anlamak, duyurmak olan sem kelimesinden türeyen semi esması, her türlü ve her şeyi işiten ve dilediğine dilediğini işittiren anlamına gelir. Allah'ın semi oluşu, yarattığı bütün varlıkların hiçbirini ihmal etmeden her an hepsini duyması, her birinin ihtiyaçlarına tek tek karşılık vermesiyle tecelli eder. Peki nasıl mümkün olabilir böyle bir şey? Yer ve gök alemi bu kadar kalabalıkken sesi çıkan varlıklarla birlikte kendini bir fısıltıyla yahut bir titreşimle ifade eden, hatta hiç sesi çıkmayan milyarlarca varlık varken Allah hepsini birden işitmeye nasıl muktedir olur? Gel bunun üzerine biraz düşünelim. İnsan Rabbini tanırken en çok bildiğinden yola çıkar. Kendi üzerinden, varlığı üzerinden Rabbini tanır. Bu durum, Rabbin insana verdiği özelliklerin kendinden olmasındandır. Fakat elbette bütün özelliklerimiz gibi işitmemiz de sınırlıdır. Biz ancak kendi işitme kabiliyetimiz üzerinden Rabbin işitmesini anlayabiliriz. Ama olayın derinine indiğimizde bir sınırsızlık çıkar karşımıza ve işte tam da burada hayrete düşeriz. Rabbimiz hayretimizi ve minnetimizi artırsın. İnsanın işitmesi şartlara bağlıdır. Bu yüzden acizdir insan, sınırlıdır. Aynı anda kaç sesi işitebilirsin bir düşün. Aynı anda birbirine karıştırmadan kaç sesi algılayabilirsin? Kaçı zihninde yer bulabilir? Kaçına karşılık verebilirsin? Kaç ses üst üste binse tahammülün gücünün üstüne çıkar? Ne kadar ilginç değil mi? Böyle düşününce Rabbin kudretini anlayabiliyoruz. Yerdeki bir karıncanın sesinden taşın titreşimine, rüzgarın sesinden bir çocuğun ağıtına, gece vakti sessizce yakaran bir annenin duasına kadar bir saniyede dünyanın her noktasından yükselen milyarlarca sesi Rabbin tek tek işitebilmesi. Hiçbirini birbirine karıştırmadan, yorulmadan, kaçırmadan, ihmal etmeden anlaması, cevap vermesi. Nasıl bir şey? Aklımız almıyor değil mi? Çünkü Rabbin işitmesi bizim gibi iki kulağa bağlı değil. Onun işitmesi için bir araca, bir vasıtaya gerek yok ki o vasıtanın acizliğine kalmış olsun. Biz kulaklarımız tıkansa duyamayız. Yahut hastalansak, sakatlansak. Rabbin hiçbir vasıtaya ihtiyaç duymadan işitmesi demek, aynı zamanda hiçbir şeye muhtaç olmaması demektir. İnsana verilen her bir aza, onun acziyetini gösterir. O aza olmadan eksiktir. Ama Rabbimiz bizim gibi azalardan müteşekkil olmadığından, acizlikten, eksiklikten münezzehtir. Evet, idrakimizin yetmediği bir noktadayız. Şimdi bize ancak şükretmek düşer. Bizim gibi aciz olmayan ve her şeye yetebilen bir Rabbimiz olduğu için şükürler olsun. Semi esmasını yalnızca bir cihetten düşündük. Biraz da farklı pencerelerden bakalım olaya. Rabbimizin semi oluşu aslında ilk olarak hiçbir şeyin kendinden gizli kalmadığını gösterir. Hangi kapalı kapılar ardında konuşulursa konuşulsun, hangi kalpten ne geçerse geçsin, hangi fısıltıda sıkışmış kelimeler olursa olsun Allah duyar. duymakla kalmaz, vakti gelince hükmünü gösterir. Müminler bu sebepten her daim iç huzuru yaşarlar, dualarının işitildiğini bilirler. Dile gelmese bile kalpten geçenleri bilen bir Rabbin oluşu rahatlatır onları. Allah katında gizliyle aşikarın, konuşmayla sükutun eşit olduğunu bilirler. Şükrederler. Rabbimizin semi oluşu aynı zamanda işittiren oluşudur. Kullarına yine kulları vasıtasıyla işitilmesi gerekeni işittiren de odur. Bu yüzden insan bir şeyi kulağına işitildiğinde Rabbinden bilir. Bir ihtiyaç sahibini duyduysa kayıtsız kalmaz, yardımına koşar, bir günahın dile geldiğini duyarsa hemen kendini yoklar, varsa düzeltmeye niyet eder. Bir güzel amelden söz edilirse onu hayatına katmaya çalışır. Duyduklarına kayıtsız kalmaz, her an tetikte, hep uyanık olur. Müminin feraseti başka kimsede yoktur. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Ben bilirim ki Rabbim işiten ve bilendir. Her daim kulları arasında hakkıyla hüküm verendir. O halde Rabbime güvenirim. Birinden bir haksızlık gördüğümde, başıma bir hal geldiğinde üstüme düşeni yapar, kenara çekilirim. Rabbimin benim için en doğru kararı vereceğinden ve hakkımı kimsede bırakmayacağından emin olurum. Rabbimin işittiğini bilmek tevekkülümü güçlendirir, teslimiyetimi artırır. Hiçbir durumu kendime yük etmem, zorlamam kendimi. Ruhumun daralmasına izin vermem. Benim duymadıklarımı duyan ve hatta benim kalbimden geçeni de duyan Rabbime bırakırım kendimi. Halim en büyük duamdır. Ben halimden mesulüm. Hesaba çekileceğim de halimdir. Allah'ın işittiğini bilerek konuştum mu? Sözlerime dikkat ettim mi? Kimseyi bilerek, isteyerek incittim mi? Benim arkamdan o telefon kapandığında, o kişi yanımdan uzaklaştığında içinde bir hüzün kaldı mı? Beni Rabbine havale etti mi? Bunları düşünmektir benim işim. Dilerim ki halim Efendimin hali gibi olsun. Kimse ne benim bir sözümden incinsin, ne elimden, ne halimden, hareketlerimden. Kimseye ağırlık olmasın varlığım. Ağzıma geleni düşünmeden hak etmişti deyip öfkemin ardına saklanıp savrulanlardan olmayayım. Rabbim bizi boş ve pervasız konuşmaktan, kendisinin duyduğunu unutarak yaşamaktan korusun. Her halimizi razı olacağı hale çevirsin. Gece karanlığında kayanın üzerindeki siyah karıncanın kımıldayışını duyan ya Semi, her halimin sana ayan olduğunu bilerek mahcubiyetimle kalbimi sana açtım. Sen beni dilinden dökülen her kelimesi hayır olan, hayır olmadığında susmayı bilen halis kullarından eyle. Dualarımı bilen yalnız sensin. Seni unutmaktan sana sığınırım. Amin.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

hoş geldin. Dertlerimizin dermanı, bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan yüce peygamber. Hoş geldin ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı, hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza.

ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah, ya Habiballah, hoş geldin safa.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 11 Temmuz 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 26 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 28 Haziran 1442. Tarihte bugün Srebrenica katliamı 1995. Arka sayfa. Günün konusu. Kerimullah, Allah'ın konuştuğu kişi anlamına gelmektedir. Şura suresinde Allah'ın peygamberlerle konuşmasının üç şekilde olacağı buyurulmuştur. Bunlar vahiy ile, perde arkasından ya da elçi gönderip Allah'ın beşerle konuşması olarak sıralanmaktadır. Hazreti Musa aleyhisselama Kerimullah ismi Allah'la perde arkasından aracısız konuşmuş olmasından dolayı verilmiştir. Hazreti Musa Kur'an-ı Kerim'de 34 surede 136 yerde zikredilmektedir. Bunun yanı sıra Kur'an-ı Kerim ve sahih hadislerde en çok bahsi geçen peygamber Hazreti Musa'dır. Hazreti Musa Kur'an-ı Kerim'de ihlaslı olması, insanlar arasında seçkin kılınması, fısıldayacak kadar Allah'a yaklaşması, Allah'ın nezaretinde yetiştirilmesi, elçi peygamber olması, şerefli, güçlü, güvenilir ve mümin olmasıyla anılmıştır. Hadis-i şeriflerde ise Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın Miraç mucizesi esnasında Hazreti Musa ile görüşmesi ve Musa Hızır kıssası münasebetiyle bahsedilmekte olup Aşura günü oruç tutması, esmer yüzlü ve haya sahibi olması gibi özellikleri vurgulanmaktadır. Bir hadis. Şüphesiz Musa haya sahibi bir insandı. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

Hayat bu. Bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen bağveyla. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Kadim mısralar.

lafzı endek ola manası kesir, etmeye kimseyi asla dilgir, bağı dilden yeni kopmuş gül ola, güş eden vasfı ile bülbül ola, buyu gül gibi aça sineleri, sinelerden gidere kineleri. Söylediğin az, manası çok olsun ve asla kimsenin gönlünü kırmasın. Söylediğin söz, gönül bağından yeni koparılmış bir gül olmalı. Onu duyan da içindeki mana ile bülbül olmalı. O söz, gül kokusu gibi gönülleri açmalı ve gönüllerden kinleri gidermeli.

0: Hüsnü Hal.
1: Binlerce yıl geçti. Dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı başına belalar da açtı. Bazen ilaç bulduğu yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zaman ki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, bekler.

118. gün. Ticaret ahlakı. Ayet-i Kerime meali. Ey kavmim! Ölçüyü, tartıyı adaletle tam yapın. İnsanların mallarının değerini düşürmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Hud suresi 85. ayet. Hadis-i şerif. Cabir bin Abdullah'dan nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Satarken, satın alırken, alacağını talep ederken hoşgörülü davranıp kolaylık gösteren kimseye Allah rahmetiyle muamele eylesin. Fetva. Demir, çimento, mazot ve un gibi misli, standart bir malın fiyatı belirlenmeden sadece miktarı kaydedilerek veresiye satışı caiz midir? Alım-satım sözleşmelerinde esas olan akit esnasında malın fiyatının taraflarca açık ve net bir şekilde belirlenmiş olmasıdır. Bununla birlikte çok eski zamanlardan beri insanların örfen belirlenmiş olan ödeme zamanındaki piyasa fiyatı üzerinden ödenmek üzere fiyat belirlenmeden alışveriş yaptıkları da bilinmektedir. Bu durumda fiyatın belirlenmemiş olmasının alışverişe etkisi İslam alimlerince tartışılmıştır. Hanefi kaynaklarda zorluğu gidermek amacıyla örfe dayalı olarak kişinin bir iş yerinden fiyat belirlenmeden ve bedeli ürün tüketildikten sonra ödenmek üzere peyderpey bir mal almasının istihsanen caiz olduğu yönünde görüşler mevcuttur. Hanbeli eserlerde de günlük alınıp tüketilen belli bir miktar malın bedelinin aybaşı veya yılbaşı gibi ödeme zamanlarındaki piyasa fiyatı esas alınarak toptan ödenebileceği belirtilmektedir. Bu hususta gerek bazı Hanefiler gerekse Hanbelilerin içtihatları halkın bu yöndeki ihtiyacına, bu ihtiyaca binaen öteden beri oluşmuş bulunan örfe ve uygulamaların taraflar arasında nizaa, anlaşmazlığa götürmemesine ve bütün bunlara dayanan istihsan gibi gerekçe ve delillere dayanmaktadır. Günümüzde de özellikle fiyatların istikrarsız olduğu dönemlerde toplumda bu yönde bir örf oluşması durumunda insanların maslahatı dikkate alınarak demir, çimento, mazot veya un gibi misli standart malların fiyatları baştan belirlenmeden sadece miktarının kaydedilmesiyle yapılacak bir işlem caizdir. Bu durumda fiyatı belirlenmeden alınan malın bedeli tarafların karşılıklı rızasıyla nizaa sebep olmayacak bir şekilde örfen aralarında belirlenen ödeme günündeki raiç fiyat üzerinden ödenir. Hikmetli söz. Kötülerle birlikte bulunmak daima tehlikelidir. Onların arkadaşlığına sabretmek eski devirlerdeki deniz yolculuğu gibidir. Adamın bedeni boğulmaktan kurtulsa bile içindeki korkuyu kolay atamaz. Elma verdiği.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıl önce bir niyetle çıktık yola. Sadece duyulan değil, hissedilen bir ses olabilmek için. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz dedik.
1: Biz de sizi dinliyoruz.
0: Ve o günden bugüne, kimi zaman sabahın bereketine eşlik ettik, kimi zaman akşamın yorgunluğunda bir nefes oldu. Önce kulaklarınıza ulaştık, sonra evlerinize, sonra da gönüllerinizde kendimize bir yer bulduk. Yıllar içinde anladık ki bir radyonun en büyük gücü sesinin yüksekliği değil, güvenle karşılandığı gönüllerdir. İşte bu yüzden Diyanet Radyo 13 yıldır nice hanede bir dostun sesi, nice yolculukta bir yol arkadaşının selamı, nice yalnızlıkta içten bir sohbetin sıcaklığı oldu. Kimi zaman bir ayetle gönüllere dokundu, kimi zaman bir duayla umutları tazeledi, kimi zaman da bir kelamla insanı kendine, ailesine ve Rabbine yaklaştırdı. Çünkü biz sadece haber vermeye değil, hatırlatmaya geldik. Unutulan merhameti, ihmal edilen nezaketi, özlenen kardeşliği ve insanın kalbinde taşıdığı iyiliği. Hayatın hızla aktığı zamanlarda durup düşünmeye vesile olan bir durak olduk. Kalpler yorulduğunda sığınılan bir ses, ferahlık veren bir nefes olduk. Bugün geriye baktığımızda binlerce programdan, milyonlarca kelimeden önce kurulan gönül bağlarını görüyoruz. Çünkü Diyanet Radyo 13 yıldır yalnızca yayın yapan bir radyo değil. Güvenin sesi, samimiyetin dili, muhabbetin ve maneviyatın buluştuğu bir gönül mektebi oldu. Ve şimdi ilk günkü heyecanla, ilk günkü sorumlulukla, ilk günkü samimiyetle aynı iyiliği çoğaltmaya, aynı hakikati paylaşmaya, aynı gönül ikliminde buluşmaya devam ediyoruz. Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıldır aynı emanet bilinciyle, aynı güvenle, aynı muhabbetle gönülden gönüle ses olmaya devam ediyor.
2: Suskunluğun bedeli, çaresizliğin diyetidir Muhammed. Ve şimdi Kudüs şahittir ki, semaların küçük şehidi, nazlı çiçeğidir Muhammed.
3: Hayır, hayır.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

gelsin. Turani otağına, Gonca gülün et bağına, dolu dizgin aşk dağına.

canparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.

0: Radyo. Kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Kuyunun çıkrığının dönüşü ipin sarılıp çözülmesine sebeptir. Ama asıl çıkrığı döndüreni görmemek iyi değildir. Dünyadaki şu sebep iplerini sakın ha sakın şu başı dönmüş felekten bilme. Bilme de felek gibi eli boş, başı dönmüş bir halde kalma. Özsüzlükten çıra gibi yanma. Gerekirse hakkın emriyle rüzgar ateş olur. Baş gözüyle değil de gönül gözüyle bakacak olursan, su gibi latif olan hilmin ve ateş gibi yakıcı olan hiddetin de haktan olduğunu görürsün. Eğer rüzgarın canı hakkı bilmeseydi, tanımasaydı, Ad kavmini Allah'a inananlardan ayırt edebilir miydi?

Kalemden kelama. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Uğur Subaşı.

Şehit olmak, şahit olmaktır. Esra Bertan. İlk şahitliğimiz Elest bezminde başladı. Varlığımıza, ahseni takvim üzere yaratılmış olduğumuza, tertemiz bir fıtratımızın olduğuna, bizi yaradana ve bir geleceğimizin var olacağına şahit olduk. Kendisiyle belli bir süre hemhal olacağımız bu alem için henüz bir planımız yokken, henüz nefsimizi tanımıyorken Elestü bir Rabbiküm sorusuna şahit olduk. Varlığımızın ilk haliyle varlığını duyumsadığımız ruhlar aleminin ihtişamına şahit olduk. Bir ormanı kaplayan ağaçların uzaktan bir bütünü oluşturması gibi yaratılan tüm ruhların birleşip bir bütün halinde aynı yöne doğru hareket etmesine şahit olduk. İnanca ve imana şahit olduk. Şehadet, bir olaya şahit olmak, bildiğini söyleyip tanıklık etmek, bir yerde hazır bulunmak gibi anlamlara gelir. Kelimenin mastarından türeyen şehit ise, kutsal bir ülkü veya inanç uğrunda ölen kimse olarak tanımlanır. Şehadet kelimesi ya da daha özelde şehit kelimesi, varlığın tüm katmanlarıyla tanımlanması gereken bir kelime. Onu sadece savaşlarda hayata veda eden askerler için kullandığımızda, o askerlerin uğruna canlarını feda ettiği ülküleri ve halis duygularını yok saymış oluruz. Oysa ki şehitlik, vazgeçebilmenin en çetin halidir. İşte bu yüzden onların nelerden vazgeçtiğini, bu vazgeçişin sonunda neler gördüklerini, onlar diridir hitabının hangi şekillerde tezahür ettiğini bilmek, insanların, meleklerin, peygamberlerin ve daha da önemlisi Allah'ın bu vazgeçişe nasıl şahit olduğunu anlamak önem arz ediyor. Şahit olmak varlığın yalın halidir. Karşılaştığımız bir olaya, nesneye ya da kişiye tüm tavırlarımızdan sıyrılarak şahit oluruz. O an yargılarımızın değil, sadece gözlerimizin gördüğü hakikatler vardır. Bize gelen bir mutlulukta, başımıza gelen büyük bir musibette böyle bir görüş saklıdır. Bazen çaresiz kaldığımız birçok ana şahit oluruz. Bir davanın her iki tarafına, bir kavgaya, bir sevgiye, bir öfkeye, bir ölüme, bir dirilişe şahit oluruz. Biz tüm bunlara şahit olurken bize de şahit olunur. Sözlerimize, eylemlerimize, varlığımıza, bu açıdan baktığımızda şahitlik, bir yerde hazır bulunmanın, bir eylemi görmenin ötesinde anlamlar taşır. Bu dünya hayatımızda şahit olduğumuz gerçeklerden biri de vazgeçmenin insan hayatının sarp yokuşu olduğudur. Bizden istenen basit bir kendinden veriştir belki, ama onun dahi bizim için imkansız olduğu zamanlar vardır. Her insanın hayatında vazgeçemeyeceği birçok şey vardır. Bazıları için bu bir insan, bazıları için bir nesnedir. Bir kısmı için onları saklamak dünyada yapabileceği en değerli iştir. Bazıları için sadece kendisi vardır. Böylesi bir benlik ve bencillik içinde bazıları da vardır ki, koruduğu bir insan ya da nesne değildir. Koruduğu bir mukaddesattır. Ömrünü, ailesini, yarini uğruna feda ettiği, ardına bakmadan savaştığı kutsalları. Şehitlik, sarp yokuşa tırmanmanın, vazgeçişlerin en çetin halini anlatır bize. Ardına bakmadan yolun sonuna doğru yürümek. Giderken tüm görüntülerin, nesnelerin, bedenlerin bir bir yere düştüğünü gördüğü halde, cesaret ve imanla o yolun sonuna doğru koşar adım gitmek. Korkunun cesarete, tereddüdün teslimiyete dönüştüğü yerdir şehidin kalbi. O kalpler mahşeri andıran o meydanda birleşip, aynı amaç uğruna atarken, aynı niyetle aynı istikamete doğru da yol alır. Vahdet bilincinin pekiştiği bir yerdir orası. Onlar o meydanda hayatın tüm yüklerinden sıyrılmış, bütün hayhuyları unutmuş, korku veya kaygıdan uzak tam bir teslimiyet bilinciyle birbirlerinin imanına şahit olurlar. Yer, gök, güneş ve ay şahit olur. Onlardan bir damla kan düşerken arza, Allah ve melekleri şahit olur. Mukaddesatı uğruna hayatından nasıl vazgeçtiğine, samimiyetine, vecdle ölüme yürüyüşüne. Her ruh, ruz-i mahşerde bir nişaneyle tanınacaktır. Şehitlerin nişanesi de kanlı elbiseleridir.
Normal zamanlarda ölen bir insan bu dünyanın tüm metallarından uzaklaştırılarak defnedilir. Kefen, ölüyü bu dünyaya ait tüm kirlerden uzaklaştıran bir vasıtadır. Şehidin üzerindeki elbise ise bir imtiyaz nişanesi ve ibadet eseri kabul edildiği için üzerindeki kan dahi giderilmeden defnedilir. O nişane diğer kamlığın sembolüdür aynı zamanda. Kendinden yani onu var kılan her şeyden vazgeçebilme yüceliğidir bu. Ailesinden, doğduğu kentten, emellerinden, hayallerinden, yaşadığı müddetçe arzu ettiği her ne varsa hepsinden vazgeçmektir. Onların varlığını iki cihanda aziz kılan da bu vazgeçebilme mizaçlarıdır. İnsan nefsinin tüm sınırlarının zorlandığı bu dünyada bu sınırları önemsemeden öleceğine daha ölmeden önce şahit olmasıdır. Herkesin kaçtığı ölümü bilerek ve mükemmel bir kabulle karşılamaktır. Onları kemal kapısına götüren bu yol dost doğru bir yoldur. Şehit olmak şahit olmaktır. İmandan, vatandan, bayraktan ve namustan vazgeçmemeye, ölmekle zevale ereceği düşünülen tüm güzelliklerin aslında hiç sonu gelmeyecek bir mekanda kemale ereceğine, Allah'ın emirlerinin kulun nefsindeki tecellilerine, yaratılışın en saf ve en yalın haline, dünya yolculuğundaki yürüyüşü hakikat güneşinde sonlandırmaya şahit olmaktır. Onlar ruhlar aleminde verdikleri sözü unutmayan, yeryüzündeki büyük mezarların sahipleri olan büyük ruhlardır. Geçmişte ve gelecekte milyonlarca ve bir o kadar daha insanın bizim diyerek üzerinde yaşadığı ve yaşayacağı toprakları, canlarından ve sevdikleri her şeyden vazgeçerek geleceğe miras bırakanlardır. Görevleri öldükten sonra dahi bitmeyen, ila nihaye vatan hudutlarında bekleyecek olanlardır.

Sebe Melikesi Belkıs. Aynur Yaşar, Ankara İl Müftü Yardımcısı. Ahd-i Atik'te ve Kur'an-ı Kerim'de adı zikredilmeden bahsi geçen Melike'dir Belkıs. İlahi kitaplarda verilmeyen adı Arap kaynaklarına göre Belkıs binti el-Hedaid, bir Habeş efsanesine göre ise Makeda'dır. Kur'an-ı Kerim Melike'yi Hazreti Süleyman döneminde onun tebliğinden bahsederken anlatır. Belkıs, bana benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver diye dua eden Hazreti Süleyman'ın çağdaşıdır. Hazreti Süleyman kendisine bahşedilen nimetleri zikrederken ilmini, cinler, insanlar ve kuşlardan oluşan ordusunu ve kendisine kuş dilinin öğretilmesini söyler. Bütün bu nimetlere karşı tavrı ise nimetin kendisine Rabbinden gelen bir lütuf olduğunu bilmesidir. O Allah'a şükreden, nimetin ve zenginliğin şımartmadığı bir kul peygamberdir. Hazreti Süleyman ordularını teftiş ederken Hüdhüd'ün olmadığını fark eder. Bunca büyük orduda bir askerin yani Hüdhüd'ün kaybolmasının farkına varabilmesi onun dikkati ve devlet idaresindeki hassasiyetindendir. Hazreti Süleyman'a Sebe Melikesi'nin haberini Hüdhüd getirir. Gerçekten onlara, Sebelilere hükümdarlık eden, kendisine her şey verilmiş ve büyük bir tahtı olan bir kadınla karşılaştım. Onun ve kavminin Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerini gördüm. Şeytan kendilerine yaptıklarını süslü göstermiş de onları doğru yoldan alıkoymuş. Bunun için doğru yolu bulamıyorlar. Bu Hazreti Süleyman'ın Sebe Melikesi'nden ilk haberdar oluşudur. Bundan önce ne bir temas ne de bir düşmanlık zikredilir Kur'an'da. Gelen haberci Allah'a karşı büyüklenen tevhid inancından sapmış bir kavmin haberini vermektedir. İlim ve hikmet sahibi Hazreti Süleyman'ı ilgilendirense Belkıs'ın saltanatı değil, güneşe tapan, haktan hakikatten uzak bir kavim olmasıdır. Hazreti Süleyman böyle bir iddianın tek bir haberle kabul edilemeyeceğini bildiğinden hemen haberin araştırılmasını ister. Hazreti Süleyman Melike'ye Hüdhüd aracılığıyla bir mektup gönderir. İşte hakikat karşısındaki ilk sarsılma böyle yaşanır. Çünkü mektup Hazreti Süleyman'dandır ve besmele ile başlar. Besmele ise mektubun sadece siyasi değil, dini olduğunu da gösterir. Yüzyıllar öncesinde kendi seyrinde giden bir hayat bir mektupla değişecektir.

Kur'an-ı Kerim bundan sonrasını Sebe Melikesi'nin dilinden anlatır. Beyler, ulular, bana çok önemli bir mektup bırakıldı. Mektup Süleyman'dandır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamaktadır. Bana baş kaldırmayın, teslimiyet gösterip bana gelin diye yazmaktadır. Beyler, ulular, bu işimde bana bir fikir verin. Bilirsiniz siz yanımda olmadan, size danışmadan hiçbir işi kestirip atmam. Kur'an bize adil bir devlet reisi olarak tanıtır Melike'yi. Zira böyle önemli bir konuda yapmış olduğu ilk şey devlet ricaliyle istişaredir. Melike temkinlidir ve gönderdiği hediyelerle uzaklardan gelen mektuba cevap verir. Hazreti Süleyman hediyeyi kabul ederse demek ki iş dünyevi değerlerle çözülebilir. Şayet hediye kabul edilmezse o zaman yeryüzündeki hiçbir değerin kâr etmeyeceği anlaşılır. Allah'ın rızasını ve rahmetini hiçbir maddi menfaate tercih etmeyen tüm peygamberler gibi Hazreti Süleyman da Sebe Melikesi Belkıs'ın hediyelerini geri çevirir ve elçileri vasıtasıyla ona ne kadar kararlı ve Allah'a bağlı olduğunu gösteren şöyle bir haber gönderir. Siz beni malla desteklemek ve böylece etkilemek mi istiyorsunuz? Yoksa Allah'ın bana gönderdiği size verdiğinden daha hayırlıdır. Fakat hediyenizle ancak siz sevinirsiniz. Ey elçi, onlara dön. İyi bilsinler ki kendilerini asla karşı koyamayacakları ordularla gelir, onları muhakkak surette hor ve hakir halde oradan çıkarırız. Hazreti Süleyman onların hediyelerine güvendiklerini anlamış ve malın kendisi katında hiçbir değeri olmadığını ifade etmiştir. Belkıs yeniden sarsılır. Paha biçilmez hediyelere ihtiyacı olmayan bu melik gerçekten neyin zenginidir? Bu gücü ve zenginliği kimden almaktadır? Hazreti Süleyman elçiler geri döndükten sonra Sebe Melikesi ve halkı teslimiyet içinde gelmeden önce tevhide davetinin tesirini arttırmak, Allah'ın büyüklüğünü ve insanoğlunun acziyetini anlatmak için bazı hazırlıklar yaptırır. Allah'ın tedbiri ve emriyle başkasının gücünün yetemeyeceği hadiseler cereyan eder. Kur'an-ı Kerim'de bu husus şöyle zikredilir. Süleyman, ey ileri gelenler! Onlar bana teslim olmadan önce hanginiz bana onun kraliçenin tahtını getirebilir? Cinlerden bir ifrit, sen yerinden kalkmadan ben onu sana getiririm ve şüphesiz ben buna güç getirecek güvenilir biriyim, dedi. Kitaptan bilgisi olan biri, ben onu gözünü kapayıp açmadan önce sana getiririm, dedi. Hazreti Süleyman Melike'nin tahtını yanı başında görünce bunun bir imtihan olduğunu anlar ve kendisine verilen nimete şükürle karşılık verir. Belkıs ve halkı Hazreti Süleyman'ın yanına geldiğinde dünyevi gücünü ve saltanatını simgeleyen tahtını üzerinde bir takım değişiklikler yapılmış olarak Hazreti Süleyman'ın yanında bulur. Bu kendi maddi gücüne karşı güvenini bir kez daha sarsar. Senin tahtın da böyle mi? Diye sorulduğunda ancak tıpkı o diye cevap verebilir. Allah'tan başka şeylere tapan Melike'nin bu silkiniş ve uyanış serüveni Hazreti Süleyman'ın yanında billurdan yapılmış şeffaf bir zemini olan köşke gir hitabıyla sona erer. Zira sarayın tabanının su olduğunu zannetmesi tıpkı tahtının değişime uğraması gibi Melike'nin kendine ve ihtişamına güvenini zayıflatmak, onu büyük bir manevi değişime hazırlamak için olmalıdır. Melike, görünüşle gerçeklik arasında var olan farkı idrak ederek, manevi arayışının ve yolculuğunun sonuna erişir. Şimdi anlamıştır karşısındaki Melik'in farklılığını. Hazreti Süleyman'ın asıl gücü, hükümdarlığından değil, ilim ve hikmet sahibi bir peygamber olmasındandır. Zaten Belkıs da bunu Süleyman'la beraber, alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum diye ikrar eder. Hakikate talip olan, hakikati arayan ve bulduğu hakikate teslim olanın kutlu yoludur Belkıs'ın kıssası. Madden ne kadar refah içinde olsa da ruhen aç olan bir toplumun hakikat yolunda adım adım bir melikenin önderliğinde ilerleyişidir.

Anne baba rızası, cennete götüren kestirme yol. Halil Kılıç, Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı. Allah'ın rızası, anne babanın rızasında, gazabı da anne babanın gazabındadır. Mekkeli müşrikler Hazreti Peygamber'e ve Müslümanlara yönelik saldırılarını iyice artırınca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şehrin ileri gelenlerini İslam'a davet etmek ve desteklerini almak amacıyla Taif'e gitmişti. Ne var ki Taif halkı hidayet mesajına kulak tıkamışlar. Hazreti Peygamber'i ve yanında bulunan Zeyd bin Harise'yi taşlamışlar. Yollara attıkları dikenlerle ayaklarını kan revan içinde bırakmışlar. Pek çok ağır söz söyleyip hakaretler etmişlerdi. Bu elim hadiseden sonra Mekke'ye dönüşte karşısına çıkan Cebrail'in Taif'in başına dağları geçirip ahalisini helak etme talebini geri çevirmiş, bu halde bile onların hidayetini düşünmüş ve onlara beddua etmemişti. Ama gelin görün ki alemlere rahmet olarak gönderilen ve hayatı boyunca bedduayı ağzına almamaya çalışan Hazreti Peygamber, söz konusu anne baba hakkı olunca meselenin ehemmiyetine vurgu yapmak, bu konuda ihmalkarlık yapılmasını önlemek adına şu ağır sözleri sarf etmişti. Yazıklar olsun. Bir kez daha yazıklar olsun ve bir kez daha yazıklar olsun. Kime yazıklar olsun ey Allah'ın elçisi diye sorulunca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı vermişti. İhtiyarlık zamanlarında anne babasından birine yahut her ikisine yetişip de kendilerine gereken hürmeti göstermediği için cennete giremeyen kimseye. Bu hadiste geçen yazıklar olsun diye çevirmeyi uygun gördüğümüz tabir, İbn-i Hacer'e göre rezil rüsva olma anlamında bir nevi bedduadır. Bu ifade beddua anlamına geldiği gibi, anne babaya iyilik ve ihsanda bulunulmadığı için cenneti kaçırmak suretiyle gerçek manada rezil rüsva olma anlamına da gelmektedir. Nitekim anne babaya hürmet gösterip onların rızasını kazanan, Yüce Allah'ın da rızasını kazanacak ve ebedi mutluluğa kavuşmuş olacaktır. Ancak anne babasının kadri kıymetini bilmeyip onların rızasını kazanamayan, Yüce Allah'ın rızasına da nail olamayacak ve cennetten mahrum olmak gibi büyük bir hüsrana duçar olacaktır. Bundan dolayıdır ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın rızası anne babanın rızasında, gazabı da anne babanın gazabındadır buyurmuştur. Yüce Allah ise Kur'an-ı Kerim'de, Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa onlara öf bile deme. Onları azarlama. İkisine de gönül alıcı güzel sözler söyle buyurmak suretiyle hem anne babaya söylenecek en ufak incitici bir söze bile müsaade etmemiş hem de anne baba hakkını kendisine kulluk edilmesinden hemen sonra zikrederek onlara hak ettikleri değeri vermiştir. Esasında insanın kendisini yaratan Allah'ı inkar etmesi, ona başka varlıklara eş koşması Allah nezdinde ne kadar kötü bir tutumsa, dünyaya gelmesine vesile olan, büyütüp yetiştirilmesinde sayılamayacak kadar emekleri olan anne babasına hürmetsizlik ve itaatsizlik etmesi de aynı şekilde kötüdür ve her iki tutum da nankörlüktür. Dinimizde anne babaya verilen değer, ayetlerde ve hadislerde açıkça görülmekle birlikte Allah'a itaat her şeyden ve herkesten önce gelmektedir. Bundan dolayıdır ki Allah'a isyan konusunda anne baba da dahil hiçbir mahluka itaat olmaz. Bu ve benzeri haller dışında imkan dahilinde anne babaları kıracak ve üzecek her türlü söz ve davranıştan uzak olunmalıdır. Zira biz Müslümanlar olarak inanmayan babasına bile babacığım diye hitap eden nezaket timsali Hazreti İbrahim'in milletindeniz. Yaşlı anne babaya bakmayı Allah yolunda cihattan daha faziletli gören Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ümmetindeniz. Bu itibarla herhangi bir konuda haksız olsalar bile evladın anne babasına küsmeye, onlarla irtibatını koparmaya hakkı yoktur. Ne var ki çoğu kez anne babayla evlatlar arasında incir çekirdeğini doldurmayacak meseleler yüzünden küslükler olabilmektedir. Evlatlar genelde bana az kardeşime çok verildi, ona alındı bana alınmadı gibi parayla ve malla ilgili dünyalık konularda böylesine tavırlar sergileyebilmektedirler. Ama evlatların göz ardı ettikleri husus şudur. Sırf dünyaya gelmelerine vesile olmaları, anne babanın hukukunu gözetmeyi ve onlara hürmet göstermeyi zorunlu kılmaktadır. Şayet anne baba çocukları arasında ayrım yapar veya onlara gerektiği gibi annelik babalık yapmazlarsa
elbette bu davranışın hesabını Yüce Allah'a verecek ve ahirette evlatlarıyla hesaplaşmak zorunda kalacaklardır. Ancak onların bu yanlış tutumu evlatlara da yanlış yapma hakkı tanımamaktadır. Üzülerek belirtmemiz gerekir ki günümüzde yaygınlaşmaya başlayan uygulamalardan biri de anne babaların evlatlarına en çok ihtiyaç duydukları düşkünlük çağlarında evlatların meğer vefa İstanbul'da bir semt adıymış ifadesini haklı çıkaracak mahiyette bir vefasızlık yaparak onları kendi başlarına bırakmaları veya huzur adı verilen evlere terk etmeleridir. Hazine dolu bir sandığın üstünde oturup da sandığı açmadığı için yoksulluk

çeken kişi nasıl içler acısı bir haldeyse, yaşlanmış anne babasını yüzüstü bırakıp Allah'ın rızasından mahrum olan kişinin hali de aynıdır. Bu kişiler dünyalık geçici hazları önceleyip anne babalarını kendi hallerine bırakmakla, kendilerine altın tepside sunulan cennet anahtarını reddettiklerinin ne yazık ki farkında değillerdir. İşte bu hakikati unutmayalım diye günde 5 defa kıldığımız namazda Rabbena dualarını okuyarak, Rabbim beni, anne babamı ve bütün müminleri bağışla diye onlar için niyazda bulunuyoruz. Namazında bu niyaza yer vermesine rağmen anne babasını yalnız ve kimsesiz bırakarak cennet yoluna bariyer koyan bir müminin hiç şüphesiz önce imanını, sonra ahlakını, daha sonra da namazını gözden geçirmesi isabetli olacaktır.

Kudüs iki Süleyman'ın şehridir. Mescid-i Aksa'yı inşa ederek Kudüs şehrini kuran hükümdar peygamber Hazreti Süleyman'la, inşa ettirdiği surlarla şehrin doğal sınırlarını belirleyen ve Kudüs-i Şerif'e karakteristik görünüm ve kadim kimliğini kazandıran Osmanlı'nın kudretli sultanı Muhteşem Süleyman. Günümüzde bütün ihtişamıyla ayakta duran ve tarihi şehrin ana hatlarını belirleyen eski şehir surları, Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki Nakkaş Mehmet Çelebi riyasetindeki mimarlar ve mühendisler heyeti tarafından inşa edilmiştir. Yapımı 5 yıl süren, uzunluğu 4 kilometreyi, yüksekliği 12 metreyi bulan surların 34 kulesi ve 7 açık kapısı vardır. Kapılardan 6'sı Kanuni dönemi eseri olup sonuncusu 2. Abdülhamit döneminde 1887 yılında açılan yeni kapıdır. Doğuda Esfat kapısı, batıda El Halil kapısı, güneyde Nebi Davud ve Megaripe kapısı, kuzeyde Şam ve Sahira kapısıyla yeni kapı bulunur. Surların içinde 4 mahalle vardır. Kuzeyde Müslüman Mahallesi, ki Kudüs'ün en büyük ve nüfusça kalabalık mahallesidir. Kuzeybatıda Hristiyan Mahallesi, güneydoğuda Yahudi Mahallesi, güneybatıda ise Ermeni Mahallesi yer alır. Mescid-i Aksa ise doğudadır. Şam, Sahira ve Esbat kapıları eski şehrin Müslüman mahallesine açılır. Yeni kapıyla El Halil kapısı Hristiyan mahallesine, Megaripe kapısı Yahudi mahallesine, Nebi Davud kapısı ise Ermeni mahallesine açılır. Günümüzde Müslümanlar daha çok eski şehrin Şam, Esbat ve Sahira kapılarını, Hristiyanlar El Halil, Cedid ve Esbat kapılarını, Yahudilerse Megaribe, Nebi Davud ve El Halil kapılarını kullanmaktadır. Şam ve El Halil kapıları surların en işlek kapılarıdır. Surlardaki kapılar: Şam kapısı, Amut, Sütun kapısı. Şehitler kapısı, Nablus kapısı. Kudüs surlarındaki en ihtişamlı kapıdır. Kuzeydeki Şam ve Nablus şehirlerine bakan bu gösterişli kapıya Müslümanlar Şam kapısı, Yahudilerse Nablus kapısı adını vermişlerdir. Mevcut Osmanlı eseri bu kapının altında, Roma döneminden kalma dev bir sütun heykel bulunduğu için Amut, Sütun Kapısı olarak da isimlendirilir. Günümüzde Kudüs'teki direnişin sembollerinden biri haline gelmesi sebebiyle halk arasında Şehitler Kapısı olarak da anılmaya başlanmıştır. Sahira, Uyanık Kalanlar Kapısı, Çiçek Kapısı, Herod Kapısı. Kudüs'ün ikinci fatihi Selahaddin Eyyubi, fetih günü Kudüs'e bu kapıdan girmiştir. Şehri Haçlı işgalinden kurtarmak için gecesini gündüzüne katan Selahaddin ve askerlerine atıfla kapıya Sahira, yani Uyanık Kalanlar ismi verilmiştir. Batılıların Herod ismiyle andıkları kapı, dış cephesinde bulunan çiçek süslemelerinden dolayı Çiçek Kapısı olarak da adlandırılmıştır. Esbat Kapısı, Aslanlı Kapı, Sitti Meryem Kapısı, Eriha Kapısı. Adını kapı kemerlerinin iki yanında bulunan Memlük Sultanı Zahir Baybars dönemine ait arslan figürlerinden alır. Eriha yönünde olduğu için Eriha Kapısı, Hazreti Meryem'in dünyaya geldiğine inanılan mağaranın yanında olduğu için Sitti Meryem Kapısı olarak da anılır. Kendisinin bu kapının hemen dışında şehit edildiğine inanan Hristiyanlar kapıyı Aziz Stepan Kapısı olarak adlandırmıştır. Surların doğu yönünde bulunan tek açık kapıdır. Mescid-i Aksa'ya en kolay ulaşılan sur kapısıdır. Mescid-i Aksa'nın aynı adı taşıyan Esbat Kapısı'na açılır. Diğer taraftan Hristiyanların hac yolu olan Via Dolorosa'ya, çile yoluna da bu kapıdan girilir. Megaribe, Mağripliler Kapısı, Silvan Kapısı. Fethin akabinde Selahaddin Eyyubi tarafından Fas ve Cezayir civarından getirilip Kudüs'e yerleştirilen Müslümanların yaşadığı mahalleye açıldığı için Mağripliler Kapısı olarak adlandırılmıştır. Kudüs'ün güneyindeki Silvan Mahallesi'nde oturan Müslümanları Mescid-i Aksa'ya ulaştıran en kestirme yol olduğu için Silvan Kapısı olarak da isimlendirilmiştir. Sur kapılarının en küçüğüdür. Nebi Davud Kapısı. Kapının hemen dışında Müslümanlar ve Yahudiler tarafından Hazreti Davud'a ait olduğuna inanılan kabir bulunur. Kapının Nebi Davud olarak isimlendirilmesinin sebebi budur. El Halil Kapısı, Yafa Kapısı. Surların batı yönünde bulunan tek kapıdır. Şehri teslim almak üzere Kudüs'e gelen Hazreti Ömer, El Halil Kapısı'ndan şehre girmiştir. Kapının şehre giriş kitabesinde Hazreti İbrahim'in adı anılarak, La ilahe illallah,
İbrahim Halilullah ibaresi yazar. Beytüllahim ve Halil'den gelen gayrimüslimlerin Kudüs'e girdiği yer olduğu için bu kapıya böyle yazılmıştır. Bu kitabe Osmanlı'nın tüm farklılıkları gözeten adil yönetim tarzının Kudüs surlarına kazınmış açık bir belgesi niteliğindedir. Cedid, Yeni Kapı, Abdülhamit Kapısı, Hamidiye Kapısı. Kudüs şehir suları üzerinde 2. Abdülhamid'in emriyle 1887'de açılan son kapıdır. Yeni Kapı olarak isimlendirilmesinin nedeni budur. Halk arasında Abdülhamit Kapısı yahut Hamidiye Kapısı olarak da anılır.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Kalemden kelama devam ediyor.

Çevre bize ne söyler? Doktor Mehmet Ekim, Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı. İnkar edenler, göklerle yer bitişikken bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hala inanmayacaklar mı? Dünyadan ahirete doğru yolculuk halinde olan insanın hayat serüveni doğumuyla başlayarak fiziki ve ruhi gelişimiyle birlikte çevresini ve dünyayı keşfederek devam ediyor. Özü sınanma olan bu yolculuk esnasında insanın belki en hazır bulduğu yer içinde yaşadığı dünya ve kendisini kuşatan çevresi oluyor. Sınanma yolculuğunda sağlam bir dünya ve çevre tasavvuruna ihtiyaç vardır. İnsanın hayat boyu etrafında konuşlandırılmış halde bulunan kainat ve çevre üzerinde tefekkür etmek, iman ve itidale dayanan sağlam bir çevre tasavvurunun inşasında önemli bir rol oynamaktadır. Çünkü insan, içinde yaşadığı dünyanın ve iç dünyasının huzuru için bu tasavvuru oluşturmak zorundadır. Günümüzde genel hatlarıyla çevre dediğimiz, yer ve göklerin oluşumuyla ilgili Yüce Rabbimiz şöyle buyurur: İnkar edenler, göklerle yer bitişikken bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hala inanmayacaklar mı? Ayette açıkça belirtildiği üzere nasıl yaratıldığının yanı sıra asıl soru yerin ve göklerin yaratılışında sonsuz kudret sahibi Allah'a iman etmenin delili olarak ortaya konulmaktadır. Ayrıca yeryüzünün en büyük nimeti olan su vesilesiyle insana, toprağa, canlı cansız bütün varlıklara hayat verilmesine dikkat çekilmektedir. Tarih boyunca insanoğlu yer ve gökler üzerine daima düşüne gelmiştir. Göklerin ve yerin oluşumuyla ilgili her çağın kendine göre bir takım açıklamaları olmuştur. Bundan sonra da olmaya devam edecektir. Böylece insan kainatın yaratılışı üzerinde düşünmeye aralıksız devam edecektir. Kaldı ki bu İslam'ın da tavsiyesidir. Allah insanın devamlı surette çevresine ibret nazarıyla bakmasını ve oradan iman hakikatlerine erişmesini ister. Birçok ayet yerin ve göklerin nasıl yaratıldığına, nasıl ayakta durduğuna, yıldızların ve denizlerin varlığına, yerden çıkarılan madenlere, topraktan elde edilen sayısız bitki ve meyveye, çeşit çeşit hayvana dikkat çeker. Bütün bunların hepsinin temelinde tevhid akidesi yatar. Çünkü tevhidin ihlal edildiği yerde bozulma başlar. Bundan dolayı çevre ve tabiata karşı sağlıklı bir tasavvurun temelinde tevhid olmalıdır. Modern dönemlerde afetler ve hastalıklarla sık sık karşılaşan insanın bu tür sınamaları başarıyla geçebilmesi için dünyayı tanımaya ihtiyacı vardır. Bu tanıma hem afetlere karşı daha bilinçli hale gelmeye hem de yeryüzünde insanın hizmetine sunulan sayısız nimetten istifade etmede mutedil bir yaklaşım geliştirmeye yardımcı olacaktır. Çevrenin hoyratça kullanılması gereken bir ham madde yığını olarak görülmesi, iman penceresinden bakılması gereken çevrenin yok edilmesi anlamına gelir. Oysaki çevreyi etkileyen insan gibi, insandan etkilenen çevre de aynı yaratıcının idaresindeki varlıklardır. Bundan dolayı insan da kainat gibi Allah'ın iradesine teslim olarak insaf ve itidal ehli olmalı, yaratılan her şeye ibret, şefkat ve şükür gözüyle bakmalıdır. Allah'ın insanın içinde yaşadığı çevrede yarattığı büyük nimetlerden biri sudur. Su, her şey için bir canlılık vesilesidir. Su olmadan hayat düşünülemez ve sürdürülemez. Suyun bu yönüne dikkat çeken muhakkik alimlerden İbn Abidin, suyu büyüyüp gelişen her canlının onunla hayat bulduğu ince ve akıcı cisim diye tarif etmiştir. Su aynı zamanda çevrenin de hayat kaynağıdır. Allah kainatın işleyişine eşsiz bir sistem yerleştirmiştir. Günümüzde buna su dolaşımı denilmektedir. Dünyadan yükselen gaz ve buharlar yoğunlaşarak tekrar dünyaya dönmektedir. Buharlaşma ve tekrar yeryüzüne inme şeklinde devamlı surette işleyen bu doğal mekanizmayla su temizlenmekte ve yeryüzünde birçok şekilde insanların hizmetine sunulmaktadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de çevrenin içerdiği unsurlara hayatında ayrı bir ehemmiyet vermiştir.
çevredeki ahengi bozan ve insanlara eziyet veren şeylerin insanların geçtiği yerden kaldırılmasının sadaka olacağını ifade etmiştir. Özellikle su kaynaklarının bulunduğu yerlerin, yol ortalarının ve insanların istifade ettiği gölgeliklerin kirletilmemesi için uyarıda bulunmuştur. Çevreyi güzelleştiren şeylerden asla vazgeçilmemesini, çevreyi güzelleştirerek insanlara devamlı surette faydalı işler peşinde koşmanın gerekliliğini ifade etmek üzere şöyle buyurmuştur. Birinizin elinde bir hurma fidanı varken, kıyamet kopuyor olsa bile derhal onu diksin. Çevrenin dilsiz sakinleri hayvanlara karşı son derece merhametli olmuş, müminlere de merhametli olmalarını emretmiştir. Hayvanlardan zararlı olanlara karşı da dikkatli olunmasını söylemiştir. Zerreden küreye bütün varlıklar Allah'ı zikir ve tesbih ettikleri için kıymetlidirler. Bitkiler ve ağaçlar Allah'a secde ettikleri için amaçsız varlıklar değillerdir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacıların telbiyelerine ağaçların eşlik ettiğini söylemiştir. Bakıldığında cansız gibi görünseler de Allah'ın iradesine karşı tam bir teslimiyet içindedirler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çevresindeki dağlara dahi özel muhabbet beslemiştir. Onun bu sevgisi Tebük gazvesinden dönerken Uhud dağını görünce işte bu Tabe'dir, yani iyilik ve güzellik şehridir. Bu da Uhud'dur. Öyle bir dağdır ki o bizi sever biz de onu severiz sözünde kendini gösterir. O bütün yeryüzünün aslının temiz olduğuna da dikkat çekerek bütün yeryüzünde namaz kılınabileceğini ifade etmiştir. Bir nevi her bir karış toprak parçasını ibadet mekanı olarak görmüştür. İbadet mekanları manevi temizlenme yerleri olduğu gibi maddi olarak da temiz tutulan yerlerdir. Hülasa bir yönüyle imanın, bir yönüyle de amelin konusu olan çevre bilinci sayesinde dünya daha yaşanabilir bir dünya olacaktır. Yeryüzünde yaşayan insanların ve gelecek nesillerin çevreyi tahrip etmeden, kirletmeden, Allah'ın yeryüzünde insan için yarattığı nimetlerden dengeli şekilde istifade etmesinin yolları bulunacaktır. Böylelikle insan da bütün bir kainat gibi ebedi saadetin kapısını aralamak için Allah'ın iradesine teslim olacaktır.

0: kelama. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Uğur Subaşı.
1: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Sever.

0: Peygamber Efendimiz dinin nasıl yaşanması gerektiğini sadece anlatmıyor, hayatının her anıyla nasıl olunması gerektiğini şahsının örnekliğiyle gösteriyordu. Ashabına itidali öğretiyor ve aşırılıktan uzak durmalarını söylüyordu. Allah'ın kutlu elçisi bir gün hutbe okurken, "Ey insanlar, Allah size haccı farz kılmıştır, öyleyse haccedin." buyurdu. Bunun üzerine bir adam ayağa kalktı ve Hazreti Peygamber'e sordu.
1: "Her sene mi ya Resulallah?"
0: Allah'ın elçisi sessiz kaldı, adama cevap vermedi. Bunun üzerine adam tekrar sordu.
1: "Her sene mi hac edelim ya Resulallah?"
2: "Neden ısrarla sormaya devam ediyor ki?"
3: "Ben de anlamadım neden böyle ısrarla sorduğunu."
2: "Oysa Resulullah'ın sessiz kalışından cevap vermek istemediğini anlaması gerekirdi."
0: Allah'ın Resulü adama yine cevap vermedi ve sessiz kalmayı tercih etti. Ama adam durmadı.

0: tekrar sordu.
1: Ya Resulallah, ne sıklıkla olsun? Her sene mi hac edelim?
0: Allah'ın Resulü sessizliğini bir süre devam ettirdikten sonra mescitte bulunanlara tekrar seslendi. Evet desem her sene vacip olurdu ve siz de buna güç yetiremezdiniz buyurdu ve şunu ilave etti. Ben sizi serbest bıraktığım müddetçe siz de beni serbest bırakın. Sizden öncekiler çok soru sormalarından ve peygamberlerinin buyrukları üzerinde ihtilaf etmelerinden dolayı helak olup gitmişlerdir. Size bir şey emrettiğimde gücünüzün yettiğince onu yapın. Size bir şey yasakladığımda da onu terk edin diyerek sözünü tamamladı.

0: Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıl önce bir niyetle çıktık yola. Sadece duyulan değil, hissedilen bir ses olabilmek için. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz dedik.
1: Biz de sizi dinliyoruz.
0: Ve o günden bugüne, kimi zaman sabahın bereketine eşlik ettik, kimi zaman akşamın yorgunluğunda bir nefes olduk. Önce kulaklarınıza ulaştık, sonra evlerinize, sonra da gönüllerinizde kendimize bir yer bulduk. Yıllar içinde anladık ki bir radyonun en büyük gücü sesinin yüksekliği değil, güvenle karşılandığı gönüllerdir. İşte bu yüzden Diyanet Radyo 13 yıldır nice hanede bir dostun sesi, nice yolculukta bir yol arkadaşının selamı, nice yalnızlıkta içten bir sohbetin sıcaklığı oldu. Kimi zaman bir ayetle gönüllere dokundu, kimi zaman bir duayla umutları tazeledi, kimi zaman da bir kelamla insanı kendine, ailesine ve Rabbine yaklaştırdı. Çünkü biz sadece haber vermeye değil, hatırlatmaya geldik. Unutulan merhameti, ihmal edilen nezaketi, özlenen kardeşliği ve insanın kalbinde taşıdığı iyiliği. Hayatın hızla aktığı zamanlarda durup düşünmeye vesile olan bir durak olduk. Kalpler yorulduğunda sığınılan bir ses, ferahlık veren bir nefes olduk. Bugün geriye baktığımızda binlerce programdan milyonlarca kelimeden önce kurulan gönül bağlarını görüyoruz. Çünkü Diyanet Radyo 13 yıldır yalnızca yayın yapan bir radyo değil. Güvenin sesi, samimiyetin dili, muhabbetin ve maneviyatın buluştuğu bir gönül mektebi oldu. Ve şimdi ilk günkü heyecanla, ilk günkü sorumlulukla, ilk günkü samimiyetle aynı iyiliği çoğaltmaya, aynı hakikati paylaşmaya, aynı gönül ikliminde buluşmaya devam ediyoruz. Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıldır aynı emanet bilinciyle, aynı güvenle, aynı muhabbetle gönülden gönüle ses olmaya devam ediyor.

0: Hüsnü Hal.
1: Binlerce yıl geçti. Dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı başına belalar da açtı. Bazen ilaç bulduğu yarasını sardı, bazen derman.

yanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zamanki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

0: Reklam. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Değerler eğitimi. Nezaket, vefa, yardımseverlik, dürüstlük, sevgi ve kanaat gibi değerler eğitiminin birer parçası olan konuların radyo tiyatrosu olarak sizlerle buluştuğu Değerler Eğitimi, cumartesi ve pazar günleri saat 19'da Diyanet Radyo'da.
0: Ziraat Katılım Bankkart, Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.

0: Planet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 11 Temmuz 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 26 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 28 Haziran 1442. Tarihte bugün Srebrenica katliamı 1995. Arka sayfa. Günün konusu. Kerimullah Allah'ın konuştuğu kişi anlamına gelmektedir. Şura suresinde Allah'ın peygamberlerle konuşmasının 3 şekilde olacağı buyurulmuştur. Bunlar vahiy ile, perde arkasından ya da elçi gönderip Allah'ın beşerle konuşması olarak sıralanmaktadır. Hazreti Musa aleyhisselama Kerimullah ismi Allah'la perde arkasından aracısız konuşmuş olmasından dolayı verilmiştir. Hazreti Musa Kur'an-ı Kerim'de 34 surede 136 yerde zikredilmektedir. Bunun yanı sıra Kur'an-ı Kerim ve sahih hadislerde en çok bahsi geçen peygamber Hazreti Musa'dır. Hazreti Musa, Kur'an-ı Kerim'de ihlaslı olması, insanlar arasında seçkin kılınması, fısıldayacak kadar Allah'a yaklaşması, Allah'ın nezaretinde yetiştirilmesi, elçi peygamber olması, şerefli, güçlü, güvenilir ve mümin olmasıyla anılmıştır. Hadis-i şeriflerde ise Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın Miraç mucizesi esnasında Hazreti Musa ile görüşmesi ve Musa Hızır kıssası münasebetiyle bahsedilmekte olup Aşura günü oruç tutması, esmer yüzlü ve haya sahibi olması gibi özellikleri vurgulanmaktadır. Bir hadis. Şüphesiz Musa haya sahibi bir insandı. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya, akla ziya. Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Hayırlı sabahlar. Sabahımız hayır, öğlemiz bereket, akşamımız kurtuluş olsun inşallah. Diyanet Radyo çalışanları ve dinleyenleri. Elazığ'dan Gülnaz teyzeniz için arayı bulsam izini çalarsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun yavrularım.

Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar Diyanet Radyo dinleyicileri. Ben Büşra. Ailemizle beraber Çamlıdere Ali Semerkandî Hazretleri'nin türbesindeyiz. Sizlerin uygun gördüğünüz bir eseri rica ediyoruz. Çalabilirseniz seviniriz. Herkese iyi dinlemeler.

Selamünaleyküm haydi sabahlar, hayırlı günler. İzmir Hoca'dan, Fethi, sizlerden, Eşref Ziya Terzi'den iyi bir meclisini istiyorum. Diyanet efendim, dünyalarını armağan ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.

Selamun aleyküm Diyanet Radyo dinleyicileri. Ben İstanbul Zeytinburnu'ndan Mahmut Kayacı. Dertli Dolap İlahisi'ni annem Nimet Kayacı, eşime, kızlarıma ve bütün müminlere hediye ediyorum. Saygılar sunarım, iyi yayınlar.

Sultan Süleyman'dan alsan tahtını, kendi ellerinle yazsan bahtını, cümle alem duysa senin namını, yarın olmayınca önü neylersin? Mahlukat bir olup zikirler çekse, sevabın bir iken binlere çıksa, cennetin yolları sana verilse, yarın olmayınca köşkü neylersin? Yarın olmayınca.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Reklam.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste Dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
2: Ziraat Katılım Bankart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.

0: İyi günler Diyanet Radyo. Şu an oğlum Veysel, gelinim Aslı, torunum Asil ile birlikte kahvaltı yapıyoruz ve sizi dinliyoruz.
1: Sen ol de Allah'ım, ol de olur ilahisini istiyorum.

Selamun aleyküm, ben Betül. Pek yolundan hak şerlere hayreyler ilahisini istiyorum. Bu ilahiyi bütün dinleyicilere, tüm aileme, sevgili eşime ve kızıma armağan ediyorum. Herkese iyi dinlemeler.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'a. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.

İhlas, Allah için samimiyet. Ebu Ümame el-Bahili'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ancak samimiyetle sadece kendisi için ve rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder. Bir adam peygamberimize gelerek şöhret ve ganimet elde etmek için savaşan kimse hakkında ne dersin diye sordu. Resulullah, onun için hiçbir şey yoktur dedi. Adam sorusunu 3 defa tekrarladı. Allah Resulü de her defasında onun için hiçbir şey yoktur diyerek böyle bir adamın mükafat elde edemeyeceğini belirtti ve ardından şöyle buyurdu: Allah ancak samimiyetle sadece kendisi için ve rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder. Hazreti Peygamber'in ifadesinden de anlaşılacağı üzere iş, davranış ve ibadetleri gösteriş ve çıkar kaygılarından arındırıp sadece Allah için yapmak manasına gelen ihlas, Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin başlıca nitelikleri arasında sayılmış ve ayetlerde ihlaslı kimselerden övgüyle söz edilmiştir. Sözlükte saf, katışıksız, arı ve duru olmak gibi anlamları öne çıkan ihlas kavramı, bazı ayetlerde dini yalnızca Allah'a has kılmak şeklinde ifade edilmiş ve bununla inancın, kulluğun ve itaatin, alemlerin Rabbi olan Allah'a özgü kılınması gerektiği vurgulanmıştır. Bu anlamıyla ihlas,

İnançta samimi olmak, yani kullukta Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamaktır. Çünkü her kim Rabbine kavuşmayı arzu ediyorsa iyi iş yapmalı ve Rabbine kullukta ona hiçbir şeyi ortak koşmamalıdır. Allah'a ortak koşularak yapılan ibadetlerin hiçbir faydası yoktur. Her namazda, her rekatta okuduğumuz "Yalnızca sana ibadet eder, yalnızca senden yardım dileriz" ayeti de sadece Allah'a kulluk edilmesi gerektiğini beyan etmektedir. Onun için Cenab-ı Hak Resulüne "Sen dini yalnız Allah'a has kılarak ona kulluk et" diyerek kendi uluhiyetini ve dininde hiçbir ortaklığa yer olmayacağını açıkça belirtmiştir. Nitekim Allah Resulü kutsi bir hadiste şöyle buyurmaktadır: "Yüce Allah, ben şirk konusunda kendisine ortak koşulanların en uzak ve yüce olanıyım. Her kim bir amel işler de benimle birlikte başkasını ona ortak ederse, onu şirkiyle baş başa bırakırım" buyurdu. İhlasın zıddı riya ve sümadır. Riya, bir işi Allah rızası için değil, gösteriş için yapmak, süm'a ise yapılan bir iyiliği övünme ve çıkar amacıyla başkalarına duyurmaya çalışmaktır. İçine riya karışmış amellerin üzerinde az bir toprak bulunan ve şiddetli bir yağmurla bomboş kalan kaya misali, riyakarların da amellerinin Allah katında hiçbir işe yaramayacağı Kur'an'da açıkça belirtilmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de ibadeti Allah'tan başkası için yapmanın şirk olduğunu ifade etmiştir. Allah'a kullukta onun rızasının yanına başka amaçlar eklemek, bir nevi şirk görüntüsü verdiği için ihlasın zıddı olan riyaya gizli şirk de denilmiştir. Hz. İsa'nın ifadesiyle ihlas, bir işi hiçbir insanın övgüsünü beklemeden yapmaktır. Dolayısıyla Allah'tan başkası adına, başkasının gözüne girmek veya gönlünü kazanmak için, yani Allah'a başka birini ortak kılarak yapılan ibadetin bir faydası yoktur. Zira Rabbimizin böyle bir kulluk gösterisine ihtiyacı yoktur. Ameller ancak ihlasla ve Allah'ın rızasını gözetilerek yapıldığında bir değer taşır. Din özü itibarıyla ihlas ve samimiyetten ibarettir. Samimiyetin olmadığı yerde dinden veya dindarlıktan söz edilemez. Bu hususta Kutlu Nebi, dinin samimiyetten ibaret olduğunu, "Din samimiyettir" sözüyle ifade etmiş, kime karşı diye sorulduğundaysa, samimiyetin Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara gösterilmesi gerektiğini belirtmiştir. Üstelik çeşitli vesilelerle aldığı biatlerde kendisine bağlılık yemini ederlerken, bütün Müslümanlara içtenlikle ve samimi davranmaya söz vermelerini istemiştir. Böylece inanan insan, Allah'a iman ve kulluk, Kur'an'a tabi olma, Hazreti Peygamber'i örnek alma, yöneticilere karşı hakkı söyleme ve toplumsal görevlerini yerine getirme, sınıf ve statü farkı gözetmeksizin bütün Müslümanların ve hatta bütün insanların haklarına riayet etme gibi konularda ciddi bir samimiyet sınavına tabi tutulmaktadır. Bu sınavın zorluğunu iyi bilen Allah Resulü, namazlarının ardından "Ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi, beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Ey yücelik ve ikram sahibi" duasıyla Cenab-ı Hakk'a niyazda bulunmuştur. Bununla beraber pek çok hadisinde ihlasın önemine işaret etmiş ve insanları ihlaslı ve samimi olmaya çağırmıştır. Bu yüzden öncelikle niyetin halis olması gerektiğini, amellerin ancak niyetlere göre değer kazanacağını bildirmiş, "Müminin niyeti amelinden hayırlıdır" buyurarak niyetin önemine işaret etmiştir. Bir savaş sonrası payına düşen ganimeti Hazreti Peygamber'e getiren bir bedevi,
ben bunun için sana uymadım. Okuyla boynunu göstererek, buradan vurularak şehit olup cennete gitmek için sana uydum diyerek ganimeti geri vermişti. Bir süre sonra savaşta şehit olup isteğine kavuşan Bedevi hakkında Resulullah, o Allah'a verdiği sözü tuttu. Allah da ona dilediğini vererek sözünü tuttu buyurarak, hiçbir dünyevi karşılık beklemeden halis bir iman ve samimi bir niyetle yapılan amelin Allah katındaki değerine dikkat çekmiştir. İnsanların Allah katındaki kıymeti dış görünüşlerine ve mal varlıklarına göre değil, niyetlerinin samimiyetine ve işledikleri amellere göredir. Bu konuda Allah Resulü, Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz, ancak kalplerinize ve amellerinize bakar buyurmaktadır. Niyetin samimiyeti ihlaslı amelle, kalbin temizliği de dışa yansıyan samimi tutum ve davranışlarla belli olur. Amellerin onaylamadığı bir kalp temizliği ve iyi niyet iddiası samimiyetten ve inandırıcılıktan uzaktır. Hayatı ve ölümü hangimizin daha iyi amel yapacağını sınamak için yarattığını bildiren Cenab-ı Hakk'ın, bireysel ve toplumsal alanda sonucu görülmeyen soyut bir kalp temizliği iddiasına değer vermeyeceği açıktır. İslam, iyi niyet ve samimi tutuma verdiği önemden dolayı, niyet etmesine rağmen mazereti sebebiyle yerine getiremediği amelin sevabından bile kişiyi mahrum bırakmamıştır. Peygamberimizin şu hadisi buna işaret etmektedir. Her kim şehit olmayı Allah'tan samimiyetle isterse, yatağında ölse bile Allah onu şehitlerin derecesine ulaştırır. Bu konuya açıklık getiren diğer bir rivayete göre Resulullah, Tebük Savaşı dönüşü Medine'ye yaklaştığında, mazeretleri sebebiyle savaşa katılamayanları kastederek, "Vallahi siz Medine'de öyle bir topluluk bıraktınız ki, onlar sizin yürüdüğünüz bütün yollarda, sarf ettiğiniz her malda ve geçtiğiniz her vadide sizinle ecirde beraberdirler." buyurmuştur. Ashab, "Ey Allah'ın Resulü, onlar Medine'de oldukları halde nasıl bizimle beraber olurlar?" deyince Hazreti Peygamber, "Onları mazeretleri alıkoydu." demiştir. Hazreti Peygamber'in işaret ettiği kimseler samimiyetle bu savaşa iştirak etmek istemişler fakat mazeretleri sebebiyle katılamamışlardı. İşte bu konudaki samimi niyetleri onlara katılamadıkları savaşın sevabını kazandırmıştı. İhlas ve samimiyet sadece ibadetlerimizde değil, insanlarla olan ilişkilerimizde de son derece önemlidir. Müminin en önemli vasfı olan güvenilirlik, ancak içten ve samimi davranışlarla sağlanabilir. Aile ve akraba ortamında, komşuluk ve arkadaşlık ilişkilerinde, iş ve ticaret hayatında, kısacası hayatımızın her alanında insanlara karşı samimi davranmak en büyük ahlaki erdemlerdendir. Bu erdemi kazanmanın en kısa yolu da her işimizde Allah rızasını ön planda tutmak ve onun her an bizi görüp gözettiğini aklımızdan çıkarmamaktır. İnsanları değerlendirmemizde ve eşyaya bakışımızda bu yaklaşım esas olursa, dünyevi çıkar ve hırsların körüklediği birçok olumsuzluk kolayca bertaraf edilebilir.

Fırtınalar itse beni aşkın dağına. Sensizlikle gidemem ben meşkin bağına. Yatırsalar güzel amber miskin yağına. Sensiz olmaz ki bu sevda.

0: Tarih ne çok alimi barındırır, gizli bir hazine gibi. Bu alimler ki insanlığa yol göstermiş, aklın ışığını kalemin gücüyle birleştirmiş. Kimi ilimde ilerlemiş, kimi hikmette söz söylemiş, kimi de bilgelikte çağları aşmış. Hakikat yolunda attıkları adımlar, arkalarından nice insanı hakikat peşine sürüklemiş. Geçmişin ilim erbabı olan alimleri öğrenmek için iz bırakanlarda buluşalım. Kübra Erdem'in hazırlayıp Mehmet Zeyd Yıldız'ın sunduğu İz Bırakanlar her cumartesi saat 15'te Diyanet Radyo'da.
1: Reklam.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Değerler eğitimi. Nezaket, vefa, yardımseverlik, dürüstlük, sevgi ve kanaat gibi değerler eğitiminin birer parçası olan konuların radyo tiyatrosu olarak sizlerle buluştuğu Değerler Eğitimi, cumartesi ve pazar günleri saat 19'da Diyanet Radyo'da.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Değerler Eğitimi. Nezaket, vefa, yardımseverlik, dürüstlük, sevgi ve kanaat gibi değerler eğitiminin birer parçası olan konuların radyo tiyatrosu olarak sizlerle buluştuğu Değerler Eğitimi, cumartesi ve pazar günleri saat 19'da Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hastaneye yollayın. Sizi yönlendiriyoruz.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Kamu spotu.

Birbirinin içine geçmiş hikayelerin örgüsü gibidir hayat. Hepsinin ayrı rengi, ayrı dokusu vardır. En güzeli de bu yaşamların bir araya geldiğinde oluşturduğu muhteşem ahenktir. Bu ahengin seyrine birlikte çıkmak güzel olmaz mı? Hayatlarımızda iz bırakmış zarif şahsiyetlerin dilinden kendi hikayelerini dinlemenin keyfini sunuyoruz sizlere. Sıcacık

0: ETV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.
1: Din ve Hayat az sonra.

abdest tazelemenin faziletinden dolayı kimi sahabiler her namaz için abdest almaya özen göstermişlerdi. Onlardan birisi de Abdullah bin Ömer'di. Abdullah bin Ömer'e bunun sebebi sorulduğunda, "Ben sabah namazı için abdest alsaydım, abdestim bozulmadıkça onunla günlük bütün namazları kılabilirdim. Lakin Resulullah'ın kim abdest üzerine abdest alırsa kendisi için 10 hasene vardır buyurduğunu işittim ve bunun sevabını arzuladığım için bu şekilde abdest aldım," diye cevap vermişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, öğle namazı vakti.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Kitaplara iman.
1: Sevgili radyo dostları, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Uğur Subaşı. Her zamanki gibi aynı saatte radyonuzdayım, sizlerle birlikteyim. Sesimin ulaştığı tüm mekanlara sevgiler, saygılar. Sevgili dostlar, Din ve Hayat programındasınız ve bugün Kitaplara İman adlı eserimizde en son programımızda söz verdiğimiz gibi ilahi kitapların gönderildiği peygamberler üzerine konuşuyoruz. Bugün ilk bahsedeceğimiz ilahi kitap Tevrat. Sözlükte kanun, şeriat, ittifak, anlaşma, öğreti anlamlarına gelen Tevrat, terim olarak Allah Teala'nın vahiy yoluyla Musa Aleyhisselam'a indirdiği ilahi kitabın adıdır. Kur'an'da Tevrat'tan bu kelimeden başka kitap, suhuf, Furkan ve Elvah diye söz edilir. Ayrıca Tevrat ve İncil'in Kur'an'dan önce indirildiği, Hazreti İsa'ya yazı, hikmet, Tevrat ve İncil'in öğretildiği, onun Tevrat'ı tasdik edici olarak gönderildiği ve Tevrat'ta hidayet ve nurun bulunduğu beyan edilmiştir. İslam inancına göre Tevrat, Musa Aleyhisselam'a gönderilmiş ilahi bir kitaptır ve ona inanmak zorunludur. Kur'an'da Tevrat'ın Allah'ın kelamı olduğu konusunda epeyce beyanlar vardır. Resulüm, o sana kitabı, hak ve önceki kitapları tasdik edici olarak zaman içinde indirmiştir. Daha önce de İnsanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat'ı, İncil'i ve şimdi Kur'an'ı indirmiştir. O Yahudiler Allah'ı gereği gibi tanımadılar. Çünkü Allah beşere hiçbir şey indirmemiştir dediler. Resulüm, de ki Musa'nın insanlara bir nur ve hidayet olarak getirdiği kitabı kim indirdi? Siz onu kağıtlara yazıp açıklıyorsunuz. Çoğunu da gizliyorsunuz. Kendinizin de atalarınızın da bilmediği şeyler size öğretilmiştir. De ki, onu Allah indirdi. Sonra onları bırak. Daldıkları batakta oynayıp dursunlar. Hadislerde ise Tevrat'ın Musa Aleyhisselam'a verilmiş ilahi bir kitap olduğu haber verilmiştir. Bu ismin İbranice Torah kelimesinden Arapçaya Tevrat şeklinde geçtiği kabul edilir. Yahudi dini kültüründe Tevrat, Mişna, Tanah ve Talmud gibi bütün kitaplar hakkında kullanılan geniş anlamlı bir isimdir. Ancak kutsal kitap olarak Tevrat, Eski Ahid'in ilk beş kitabını ve Musa Aleyhisselam'a verilen ilahi kitabı ifade eder. Muhtemelen Tevrat'ın içeriğine Kur'an'da sözü edilen ve Tur Dağı'nda Musa Aleyhisselam'a verilen tabletler de, suhuflar da dahildir. Kur'an'da yer alan beyanlara göre Tevrat insanları hidayete sevk eden ve hakkı batıldan ayıran bir nur, bir ışık, rahmet, öğüt ve her şeyi açıklayan bir kılavuzdur. Tevrat'ın İsrailoğullarına miras olarak bırakıldığını açıklayan Kur'an'da, bu kitaptan nakledilen kısa bir muhteva dışında fazla bilgi verilmemiş, Tevrat'ta okuma yazma bilmeyen ümmi bir peygamberin geleceği yazılı olduğu halde, Yahudilerin bunu gizlemek, metnindeki kelimeleri kasıtlı bir şekilde yanlış yorumlamak yahut bazı kelimelerini değiştirmek suretiyle söz konusu beyanı tahrif ettikleri bildirilmiştir. Kur'an'ın söz konusu beyanları bazı Yahudilerce de kabul edilmektedir. Buna göre onlarca muteber sayılan ve Ahd-i Atik'in ilk bölümünü teşkil eden elimizdeki Tevrat, vahiy mahsulü olmadığı gibi beşeri bir kitap olarak bile değişikliğe maruz kalmıştır. Uzun süre şifahi olarak nakledilmiş, bugün nispet edildiği şahıslar tarafından değil, başka kişilerce yazılmıştır. Günümüzde Yahudilerce muteber sayılan en eski Tevrat metni, onun en eski İbranice yazması milattan sonra 7. ve 10. yüzyıllarda kaleme alınmıştır. Ahd-i Atik'te belirtildiğine göre Musa Aleyhisselam'ın ahit sandığına koymak üzere Levi oğullarına mensup kohenlere teslim ettiği Tevrat kaybolmuş, Hazreti Süleyman zamanında açılan sandıktan

0: iki taş levhadan başka bir şey çıkmamıştır. Rabbani kaynaklarda Tevrat'ın ilahi unsurlar ihtiva etmekle birlikte asli yapısını koruyamadığını, devamlı değişikliğe uğradığını ve bugünkü Tevrat'ın zaman içinde tedrici olarak oluştuğunu kabul eder. Bu açıdan 1947 yılında Kumran Vadisi'ndeki Lut Gölü'nün kuzeybatısında ve Yehu'nun 12 kilometre güneyinde bir mağarada bulunan İbranice yazmalar oldukça önemlidir. Yahudi inancına göre Tevrat okunurken başın mutlaka örtülmesi gerekir. Açık başla mabede girilmez ve Tevrat okunmaz. Müslüman yazarlar Tevrat'ın Musa aleyhisselama bir defada levhalar halinde verildiğini kabul eder. Yahudiliğe göre vahiy yazılı ve sözlü olmak üzere ikiye ayrılır. Yazılı kısım Tur-i Sina'da Yahve tarafından Musa aleyhisselama indirilen 5 kitap ve eklerinden oluşur. Sözlü kısımsa Musa aleyhisselama atfedilen ve ondan nakledilenlerle Tevrat'ı tanımlayan açıklamalardan oluşur. Sevgili Diyanet Radyo dostları, bugünlük programımızın sonuna geldik. Bugün programımızın içerisinde Tevrat'tan ve Musa aleyhisselam'dan bahsettik. Bir sonraki programımızda Tevrat'ın bölümlerinden bahsedeceğiz. Kendinize çok ama çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin incileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Bir hırsız bir yılancıdan yılan çaldı. Ahmaklığından onu ganimet saydı. Yılancı kurtuldu o zehirli baş belasından. Hırsız da can verdi yılanın kendini sokmasından. Yılancı, hırsızı bulayım da yılanımı ondan geri alayım der dua ederdim. Allah'a şükürler olsun ki o dua kabul edilmedi. Yılanımın çalınmasını ben ziyan sanıyordum. Halbuki o bana kâr oldu der şükreder. Nice dualar vardır ki dua edenin aleyhinedir. Onun ziyanına ve helakine sebep olacak bu duaları hak ve mukaddes olan Allah kereminden ve merhametinden dolayı kabul etmez.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Birbirinin içine geçmiş hikayelerin örgüsü gibidir hayat. Hepsinin ayrı rengi, ayrı dokusu vardır. En güzeli de bu yaşamların bir araya geldiğinde oluşturduğu muhteşem ahenktir. Bu ahengin seyrine birlikte çıkmak güzel olmaz mı? Hayatlarımızda iz bırakmış zarif şahsiyetlerin dilinden kendi hikayelerini dinlemenin keyfini sunuyoruz sizlere. Sıcacık bir çay ya da kahve eşliğinde konuklarımızın teknesinde kendi deryalarına yelken açarken sizleri de bu hoş sohbete davet ediyoruz. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp sunduğu misafirimiz var. Her cumartesi 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

Hüsnü Hal. Binlerce yıl geçti. Dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı başına belalar da açtı. Bazen ilaç buldu, yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zamanki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

0: Reklam.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Değerler eğitimi. Nezaket, vefa, yardımseverlik, dürüstlük, sevgi ve kanaat gibi değerler eğitiminin birer parçası olan konuların radyo tiyatrosu olarak sizlerle buluştuğu Değerler Eğitimi, cumartesi ve pazar günleri saat 19'da Diyanet Radyo'da.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Gençler soruyor, az sonra.

0: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
1: Hanımlar, beyler, kıymetli gençler, sizlerin sorularıyla çıktık yola ve yol almaya devam ediyoruz. Sorulan sorulara verilen cevaplar belki de sorandan çok duyana tesir etti, kim bilir. Siz de sorularınızı zihninizde saklamak yerine bize gönderin. Nasıl bir hayra vesile olacaksınız bilinmez. Sorularınızı bilgi@diyanetradyo.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. Sizin temsilciniz ben Selman Tuna. Sizin adınıza sorularınızı sormak için hazırım ve sizden gelen soruları cevaplamak, hissiyatınıza tercüman olmak üzere başkanlık müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata hocam da hazırlar. Hocam nasılsınız?
2: Elhamdülillah. Aziz dostum, sizleri sormalı.
1: Hamdolsun. İyiyiz, iyiceyiz. Daha da iyi olacağız inşallah.
2: Allah iyilikte daim etsin.
1: Amin. Şimdi şöyle bir sorumuz var. Hocam, İsrail'in Filistin, Gazze'de ve diğer ülkelerde Müslümanlara yaptıkları zulümler malum. Peki, İsrailoğullarına iman nasip olamaz mı? Her birini ve hepsini Ebu Cehil gibi mi göreceğiz? İsrail doğumlu ve İsrail vatandaşı olan bir bayan arkadaşla bizim sınıftan bir arkadaşımız iyi anlaşıyorlardı ama kız Müslüman olmaya bile yakındı. Lakin toplumun bakışı hep nefret üzerine. Bu ırk lanetli mi? Bu çift meşru dairede görüşse, bayan arkadaş Müslüman olsa bunda ne sıkıntı var? Bu çokça açılabilir.
2: Ya, ya.
1: Ve başkalarının da buna ekleyeceği soracakları vardır. Bu çatı olur.
2: Evet.
1: Hepsini kuşatsın inşallah. Lanetli bir ırk mıdır? Biz hepsine İsrail askerinin, devletinin yaptıklarını onlar da yapıyormuş gibi mi bakmalıyız? Bu bir inanç olduğu için onlar da aynı yerden mi bakıyor? Hakikaten başkalarını öldürmek bunlar da ibadet mi?
2: Ya Selman Bey, çok güzel bir soru. Ben şah

0: dünyasınız da bu soruyu gönderen ve belki de binlerce böyle düşünen bizi dinleyenler içerisinde insanların bu konudaki doğru bilgiyi nasıl elde edelim? Yani bu işin ortasını nasıl bulacağız? İslam dini bu konuya nasıl bakar? Değil mi? Bir kere hani kardeşimiz sorusunda diyor ya, yani bu çift meşru dairede görüşse ve evlenseler olmaz mıydı?
1: Evet.
0: Belki de o hanım kız Müslüman olacaktı diyor. Evet, değil mi? Evet, öyle bir yoldalardı. Evet, evet. Şüphesiz farklı din, dil, ırktan insanlar bir araya gelebilir, görüşebilir. Özellikle İslam dini açısından bakıldığında da ehli kitaptan hanımlarla evlenilebilir, yuva kurulabilir, değil mi? Bunda hiçbir mahsur yok. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın birden fazla evlilik yaptığını hepimiz biliyoruz, değil mi? İşte eşlerinden iki tanesinin Yahudi hanımefendi olduğunu biliyoruz.
1: Evet.
0: Ya mesela Cüveyriye ve Safiye annemiz Yahudi orijinli hanımefendilerdi. Bu iki hanımefendinin eşleri savaşlarda Müslümanlarla, kaldı ki yapılan savaşlarda, ölmüşler ve bu hanımlar dul kalmışlar. Her birinin kendine has hikayesi olmakla birlikte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hanımlarla evlenmişler. Mesela siyer kitaplarımızda, tarih kitaplarımızda yer aldığı kadarıyla Safiye annemiz hemen Müslüman olmuş. Cüveri annemiz ise zamanla Müslüman olmuş. Ona işte Müslüman olmak o gönül dünyasının biraz tatmin olmasıyla da alakalı bir şey. Çok okumakla, çok araştırmakla şüphesiz bilgiye ulaşabilir insan ama imana ulaşır mı? Bunu başka programlarımızda uzun uzadıya konuştuğumuz için bunu gene bir soru işareti olarak bir kenara bırakıyorum. Hepimiz bu konu üzerinde düşünebiliriz. Yani öyle olsaydı en zeki, en çok okuyan insanların tamamı Müslüman olması gerekirdi. Evet. Öyle olsaydı, hani diyor ya, bunların hepsi mi Ebu Cehil?
1: Ya.
0: Bunların hepsi mi Ebu Leheb? Ebu Cehil, Ebu Leheb döneminin en zeki,
1: ya,
0: en o konuda iş bilen insanlardı, değil mi? Sevk idare etmeyi bilen, taktik uygulayabilen, evet, vesaire vesaire. Menfaatini çok iyi bilen, evet, insanlardı. Evet. Bütün bu onların akıl yürütmeleri neden onların Müslüman olmasına yetmedi? Bunların hepsi koca koca bizim için soru işaretleri. Ama tabii Efendimizin birden fazla hanımefendiyle evliliğinin her birinin bir hikayesinin olduğunu söyledik. Mesela bu farklı dinden hanımlarla evlenmesinin de mutlaka bizim bildiğimiz bilemediğimiz hikmetleri vardı. Ne gibi tahminlerde bulunabiliriz? Evlilik ve sonrasında gelişen tarihi olayları da dikkate aldığımızda, mesela Efendimiz böylelikle Yahudi toplumuyla ilişki kurmada,
1: tabii,
0: daha bir sıcak bir ilişkiler kurulmasına vesile olacak bir adım atmış.
1: Bugün tabiriyle damat oluyor o aileye.
0: Tabii. Yani zaten evliliğin büyük bir kısmında önemli etkilerden birisi budur. Stratejik bir evliliktir. Evet. Çünkü Peygamber Efendimiz aynı zamanda o dönemin bir yöneticisidir, idarecisidir. Böylelikle tebliğ edebilme, dinini tebliğ edebilme açısından farklı din, farklı toplum, farklı ırklarla iletişim kurmada bir vesile oluşturmuş bunu. Yani böyle baktığımızda diğer din mensuplarıyla olan ilişkilere ön yargıyla yaklaşmamak gerekir. Aklı, evet, selim bunu gerektirir. Evet. Hepsini bir kefeye, bir torbaya koyamayız. Tarihte olduğu gibi Selman Bey, günümüzde de Yahudilerin hepsinin aynı görüşte olduğu iddia edilemez. Değil mi? Bunu, tabii, zaman zaman basına da yansıyor. Belki de sessiz bir çoğunluğun şimdiki çok göze görünür Yahudi yöneticilerin ve bu konuda etkin olan siyaset yapıcılar gibi düşünmediğini söyleyebiliriz, hı hı, çoğunluğun. Ama maalesef bir azınlık var ki şu anda dünyayı kana bulayan, mazlumlara işkence etmeyi kendisine marifet bilen ve kendi uydurdukları safsatalarını bir politik olarak, hatta bir adım yukarı çıkalım, sanki bir kutsal metnin emriymiş gibi. Çünkü biliyorsunuz Yahudiler de Hristiyanlar da kutsal metinlerinde kendi heva ve heveslerine göre değişiklikler yaptılar. Orijinal bir metinden söz etmek mümkün değil. Bundan dolayı da kendi yaptıkları bir takım tuzakları, kendi yaptıkları bir takım nefsi arzu ve heveslerini sanki dünyaya kutsal metnin bir emriymiş gibi tırnak içine dayatıyorlar. Bu asla kabul edilemez. Tabii Yahudi deyince aslında zihnimizde şöyle bir şey canlanır değil mi? Eskiden itibaren bizim büyüklerimizden de dinlediğimiz, sadece kitaplardan değil, bu insanlar çalışkanlar, üretkenler. Birlik beraberlik içinde yaşamayı, belki azınlık olmanın verdiği bir hali de dikkate aldığımızda bu insanların ciddi örgütlenmeler yaptığı, dünya tarihinde de sayıca az olmalarına rağmen hep özgür ağırlıklarının, etkinliklerinin, özellikle ticaretteki etkinliklerinin yoğun olduğunu kabul etmek gerekir. Tabii bir takım bir Yahudi grup var ki Yahudi milliyetçiliğini temel alan ve ideolojik fikir hareketi olan Siyonizme, sıkı sıkıya bağlı olan Siyonizmin korkunç emellerine de hizmet eden Yahudiler var. Bu da bilinen bir gerçek. O zaman söz buraya gelmişken bir şeyin altını çizelim. İnsanlar hakkında genelleme yapmak doğru değil. Bütün Yahudiler şöyledir. Bütün şu dili konuşanlar böyledir. Bütün şu coğrafyada yaşayanlar böyledir. Bu türden şeyler, bir kişi bile o genelleme içerisinde farklı pozisyondaysa bu kul hakkını ortaya çıkarır ki bir bilinçli, şuurlu Müslüman insanlar hakkında toptancı bir görüşü kabul etmemesi gerekir. Kaldı ki biz Müslümanız. Görüşlerimizi Kur'an-ı Kerim'in ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söz, tavır, davranışlarıyla oluştururuz. Kur'an-ı Kerim nasıl bakıyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamberliği döneminde neler yapmış bu konuda? Bizim için yol haritamızı belirlemede bu iki unsur temel belirleyicidir. Çok bilinen bir örnek var. Bunu belki söyler geçeriz ama içselleştiriyor muyuz acaba? Mesela Efendimizin vefatından nice sonra bu bir olay karşısında verilmiş bir örnek ama kıyamete kadar da bir ölçek olarak bizim de önümüzü aydınlatıyor. Mesela bir cenaze geçer değil mi? Hı hı. Efendimiz de ayağa kalkar o cenazeye saygı olarak. Efendimiz'e derler ki efendim bu bir zımminin, yani bizim idaremizde bulunan bir Yahudinin cenazesi. Bu şeyde uyarıda bir şey var. Yani kalkmanızı gerektirecek bir durum, evet, yok anlamında.
1: Zımmi sadece Yahudiler için mi kullanılır?
0: Yok. Gayrimüslimler için. Müslüman idaresinde olup İslam'a inanmayanlar. Evet. Bakın İslam'a inananlar hiçbir zaman başkalarını kendi dinlerine inandırmaya zorlamadılar. Bunun en güzel örneği de Osmanlı, biliyorsunuz. Bugün Balkanlarda o zaman herkes Türkçe konuşması gerekirdi değil mi? Herkes kendi ana dilini konuşur. Ben yıllarca Sofya'da kalmış bir kardeşiniz olarak bunun yıllarca canlı şahitliğini yaptım. Şimdi Efendimizin verdiği cevap bizim için ölçek olarak yeter. O da bir can değil mi? O da bir can. Yani doğuştan getirdiğimiz insan olarak ortak özelliklerimiz var. Kimse Yahudi olmayı seçmedi. Değil mi? Kimse doğuştan bir Hristiyan çocuğu olmayı seçmedi. Doğuştan biz Müslüman bir ailede doğmayı seçmedik. Bu anlamda kimse şu anneden şu babadan doğdu diye, şu ülkede büyüdü diye, şu toplum içinde yetişti diye bir ön yargıyla değerlendirilemez. Şimdi radyolarını açan kardeşlerimiz ya bu Ulvi Hoca ile Selman Hoca ne konuşuyor diyebilir. Değil mi? Yani biz aslında şu anda birçok kardeşimizin iç dünyasında ölçüp tarttığı bir soru işaretine hep beraber cevap arıyoruz biz gelen soru üzerine. Bu Yahudi zulmü Yahudilere karşı her geçen gün bir nefret uyandırıyor. Evet. Bunu biliyoruz değil mi? Dünyada en çok kendisine nefret duyulan toplum, yapılan istatistiklere göre Yahudi toplum olduğunu batılı araştırmacılar söylüyor. Ama buna rağmen bakın İslam'ın adalet anlayışı işte bizi burada bizim görüşlerimize çeki düzen veriyor. Biz bütün Yahudiler için toptancı yaklaşımda bulunamayız. Soruda ne vardı? Bir okulda öğrenci arkadaşlar bir Yahudi hanım efendiyle aralarında bir ünsiyet oluşmuş. bir muhabbet oluşmuş. Az daha o hanım kızımız Müslüman olmaya doğru yakınlaşırken toplum baskısı, mahalle baskısıyla, Yahudi nefretiyle bu ilişki olumsuz sonuçlanmış. Doğru anladıysam böyle bir soru vardı, değil mi? Böylesine bir toptan, hatta soruda ne diyordu? Bu Yahudi toplumu lanetli bir toplum mu? Bu Yahudi toplumu hepsi bir Ebu Cehil kafasında mı? Hayır, böyle diyemeyiz işte. Demek ki Efendimizin "o da bir can değil mi?" ifadesi bizi bir şoklayacak ve insanlara önyargıyla yaklaşmayacağız. Biz, bize milyon kez de zulmedilse adaleti ayakta tutmaya gayret göstereceğiz. Cenab-ı Hak onlara da hidayet nasip etsin.
1: Amin.
0: Cenab-ı Hak bütün mazlumlara, şu anda zalimlerin zulümleri altında, bu sadece Yahudiler açısından değil, bütün zalimler açısından inim inim inleyen bütün mazlum kardeşlerimize acil yardımlar ihsan eylesin.
1: Amin hocam, Allah razı olsun, sağ olun. Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah ebeden razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler diliyoruz.
2: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
3: Cemparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken, bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken, yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken, yanı başınızda biz de vardık ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.

0: mekan. Her mekanın bir ruhu vardır. Tarihi olaylar şimdi bizim için birer hatıra olsa da, mekanlar yaşananların izlerini her daim taşır. Sizi bir yolculuğa davet ediyoruz şimdi. Eserleriyle tarihe meydan okuyan ecdadımızın hatıralarına bir yolculuk. Necip Karakaya'nın hazırlayıp sunduğu Tarih ve Mekan, hafta içi her gün saat 16'da Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.

Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıl önce bir niyetle çıktık yola. Sadece duyulan değil, hissedilen bir ses olabilmek için. Siz bizi dinlerken biz de sizi

0: dinliyoruz dedik.
1: Biz de sizi dinliyoruz.
0: Ve o günden bugüne kimi zaman sabahın bereketine eşlik ettik. Kimi zaman akşamın yorgunluğunda bir nefes olduk. Önce kulaklarınıza ulaştık. Sonra evlerinize. Sonra da gönüllerinizde kendimize bir yer bulduk. Yıllar içinde anladık ki bir radyonun en büyük gücü sesinin yüksekliği değil, güvenle karşılandığı gönüllerdir. İşte bu yüzden Diyanet Radyo 13 yıldır nice hanede bir dostun sesi, nice yolculukta bir yol arkadaşının selamı, nice yalnızlıkta içten bir sohbetin sıcaklığı oldu. Kimi zaman bir ayetle gönüllere dokundu, kimi zaman bir duayla umutları tazeledi, kimi zaman da bir kelamla insanı kendine, ailesine ve Rabbine yaklaştırdı. Çünkü biz sadece haber vermeye değil, hatırlatmaya geldik. Unutulan merhameti, ihmal edilen nezaketi, özlenen kardeşliği ve insanın kalbinde taşıdığı iyiliği. Hayatın hızla aktığı zamanlarda durup düşünmeye vesile olan bir durak olduk. Kalpler yorulduğunda sığınılan bir ses, ferahlık veren bir nefes olduk. Bugün geriye baktığımızda binlerce programdan, milyonlarca kelimeden önce kurulan gönül bağlarını görüyoruz. Çünkü Diyanet Radyo 13 yıldır yalnızca yayın yapan bir radyo değil. Güvenin sesi, samimiyetin dili, muhabbetin ve maneviyatın buluştuğu bir gönül mektebi oldu. Ve şimdi ilk günkü heyecanla, ilk günkü sorumlulukla, ilk günkü samimiyetle aynı iyiliği çoğaltmaya, aynı hakikati paylaşmaya, aynı gönül ikliminde buluşmaya devam ediyoruz. Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıldır aynı emanet bilinciyle, aynı güvenle, aynı muhabbetle gönülden gönüle ses olmaya devam ediyor.

0: Her kitap bir yolculuktur insanoğlu için. Bu yolculukta rastlanılan kimi cümlelerse iz bırakır okuyanın ruhunda. Sayfaların arasında bulduğumuz, altını çizmeden geçemediğimiz sözler şimdi sizlerle. Profesör Doktor Soner Duman'ın kitaplarının konu edildiği Kurtarıcı Kurallar, Pazartesiden Perşembe'ye saat 15'te Diyanet Radyo'da.
1: Kamu Spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu Spotu.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Dünyada her şey kendi cinsi olana çeker. Sıcak sıcağı çeker, soğuk da soğuğu. Aslı olmayan batıllar batıllardan, bakiler yani hak yolunda olanlar da bakilerden hoşlanır. Cehennemlikler cehennemlikleri seçer. Nurlu kişiler de cennetlikleri isterler.

0: iz bırakanlar az sonra.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim.

0: Reklam.
1: Hayat bu. Bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen baveyla. Hayat bu. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.

iz bırakanlar. Hazırlayan Kübra Erdem, seslendiren Mehmet Zeyd Yıldız.

Mümin Allahu Teala'dan korktuğu kadar hiçbir şeyden korkmaz. Şiddetli bir hastalığa yakalanır, feci bir kaza veya belaya uğrarsa, gizli veya açık, "Ya Rabbi, bana bu belayı neden verdin?" diye şikayetçi olmaz. Tersine, hastalığa, belaya ve kazaya rağmen Allahu Teala'yı anar ve şükreder. Eğer ben bir şey söylersem ve onun sözleri Allah'ın kitabıyla Resul'ün haberine aykırıysa benim sözümü bırakın. Ebu Hanife. Merhaba sevgili dinleyenler. Biraz önce duyduğunuz bu sözler fıkıh ilminin büyük yıldızı, imamların imamı Ebu Hanife Numan bin Sabit'e ait. Bugün fıkıh sahasında derin bir basireti olan, içtihat kapısını hikmetle aralayan, Kur'an ve sünneti hükmün merkezine yerleştiren, sözünü vahyin terazisinde tartan, hak bildiği bir hükümde geri adım atmayan bir duruşu, tevazuyu ilimle, doğruluğu takvayla birleştiren örnek bir şahsiyeti, Ebu Hanife'yi tanıyacağız. Hicri 80. yıl, Küfe'nin sabah güneşi henüz ufuk çizgisinden yeni yeni yükselirken, toprak sokaklarında yeni bir hayatın ilk nefesi duyuldu. Bu bebek, ileride ümmetin fıkıh yolunu aydınlatacak olan Numan bin Sabit, yani Ebu Hanife'ydi. O gün kaderin ince nakışlarla ördüğü Küfe'de, ilimle yoğrulacak bir ömrün kapısı aralanıyordu. Numan henüz beşikteki bir çocuktu. Fakat Küfe'nin çarşılarında dolaşan ticaret sesleri, mescitlerden yükselen Kur'an tilavetleri ve alimlerin meclislerinde konuşulan hikmetli sözler, onun kader sayfasına çoktan ilk satırlarını düşürmeye başlamıştı. Küfe, o günlerde hem kültürün hem siyasetin kavşak noktasıydı. Sahabenin izleri hala sokaklarda hissedilir, farklı ilim halkalarının sesi şehri adeta bir medreseye çevirirdi. Ebu Hanife de böyle bir ortamda büyüdü ve çocukluk, gençlik yıllarını helal ticaretle meşgul olan bir ailede geçirdi. Babası Sabit, ona daha küçük yaşlarda teraziyi doğru tutmayı, göz hakkını gözetmeyi ve kul hakkının ağırlığını öğretmişti. Genç Numan, ipek kumaşların arasından sadece ticareti öğrenmiyor, dürüstlüğün insanı nasıl yücelttiğini de öğreniyordu. Küçük yaşta Kur'an'ı ezberledi, kıraat ilmini dönemin büyük kıraat alimlerinden Asım bin Behtele'den aldı. Onun yetiştiği Küfe ve Basra ise ilmin, siyasetin, kültürün yoğun olduğu, filozofların, ediplerin, fakihlerin dolaştığı büyük merkezlerdi. Böyle bir ortamda parlak zekası sebebiyle çevredeki alimlerin dikkatini çekti. Bir gün meşhur alim Ebu Amr Eş-Şabi onu yanına çağırıp şöyle söyledi: "Sen zeki ve kabiliyetli bir gençsin. İlme sarıl. Alimlerin meclislerini sakın terk etme." Bu nasihat onun hayatında bir dönüm noktası oldu. Önce akaid ve cedel ilimlerinde

ilerledi. Zaman zaman Basra'ya giderek o dönem yayılan sapkın fikirlerle mücadele etti ve ehli sünnet anlayışının şekillenmesinde önemli katkılar sundu. Küfe'nin hareketli çarşılarından birinde genç Numan ticaretle meşguldü. İlme ilgisi vardı ama henüz kendini bir hocanın dizinin dibine teslim etmiş değildi. Gönlünde bir arayış, zihninde bir kıpırtı vardı. Fakat hangi kapıyı çalması gerektiğini tam bilemiyordu. Ve nihayet aradığı meclisle karşılaştı. Kader onu Küfe Rey Ekolü'nün önderi, fıkıh ilminde ince kavrayışıyla meşhur olan alim Hammad bin Ebu Süleyman'ın meclisine doğru çekti.

Bir gün ansızın karşısına bir kadın çıktı. Yüzünde hem hüzün hem de tereddüt vardı. "Ey Numan," dedi. "Kocam beni boşadı. Bu durumda ne yapmam gerektiğini söyleyebilir misin?" Genç tüccar bir an durdu. Soru basit görünüyordu ama hükmün ağırlığı büyüktü. Ağzını açtı, konuşacak oldu. Fakat mesele onun bildiği sınırların çok ötesindeydi. Sözün düğümlendiği o anda kalbi ona şunu fısıldadı. "Bu iş ticaret terazisiyle tartılmaz. Bu mesele ilmin terazisinde tartılır." Kadına nezaketle dönerek, "Ben bu soruya hüküm veremem. Fakat seni bu işin ehli olan Hammad bin Ebu Süleyman'a götüreyim," dedi. Birlikte Hammad'ın meclisine vardılar. Kadın sorusunu anlattı. Hammad ise hiç tereddüt etmeden nasları delil göstererek hükmü açıkladı. Cevap öyle tertipli, öyle yerli yerindeydi ki Ebu Hanife adeta bir ilim kapısının nasıl açıldığını ilk kez o anda gördü. Meclisten ayrılırken içinden şu sözler döküldü. "Bu ilim işte böyle bir basiretle yürütülür. O halde ben bu kapıdan girmeliyim, bu ilimde yetişmeliyim." Ve o gün genç Numan'ın ticaretle ilmi dengelemeye çalıştığı hayatı bambaşka bir yola girdi. Hammad'ın ders halkasına katıldı, bir gün, bir hafta derken bir ömür boyu sürecek bir bağlılık başladı. Ebu Hanife, Hammad'ın yanında fıkıh ilmini derinlemesine öğrenmiş ve bu sahada bir otorite haline gelmişti. İlimle harmanlanmış bir ömrün, vakarla yoğrulmuş bir şahsiyetin adı olmuştu. 18 yıl boyunca onun dizinin dibinde ilim tahsil etti. Hocası bulunmadığında dersler verecek seviyeye ulaştı. Hammad'ın vefatıyla birlikte ders halkasının başına geçti ve İslam beldelerinin dört bir yanından gelen talebelerle büyük bir ilim meclisi oluşturdu. Onun rahle-i tedrisinden binlerce öğrenci geçti. 40 kadar hadis talebesi içtihat mertebesine yükseldi. Ebu Hanife'nin ilmi Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Abdullah bin Mesud gibi sahabilerin fıkhını taşıyan sağlam bir silsileye dayanıyordu. Basra'ya, Mekke'ye yaptığı seyahatlerde devrin büyük alimleriyle görüşerek ilmini genişletti, meseleleri müzakere etti, hadisler rivayet etti, görüş ve fetvaların özüne inmeye çalıştı. Emevi ve Abbasi dönemlerinin siyasi çalkantılarına şahit oldu. Ehl-i Beyt'e muhabbeti ve adaletten ayrılmamak kararlılığı sebebiyle baskılara uğradı, kadılık tekliflerini reddetti, hapsedildi, hatta işkence gördü. Lakin duruşundan taviz vermedi. "Hakkı söylemekten geri durursam, ilmin kıymeti kalmaz" anlayışıyla ömrünü geçirdi. Ebu Hanife yalnızca fıkıh meselelerinde değil, Müslüman toplumun inanç dünyasında belirebilecek karışıklıkları da sezmişti. Bir gece, Küfe'nin sokaklarını sessizliğe gömen o derin vakitte, kandilin titrek ışığı ilim halkasını aydınlatırken talebelerine dönüp sordu. "İnsan, Rabbini doğru bilmeden nasıl sağlam durur?" Bu soru, ileride Fıkhül Ekber adıyla anılacak eserin kalbine düşen ilk kıvılcımıydı. Kısa cümlelerle büyük hakikatleri aktaran bu risale, Allah'ın sıfatlarını, kaderi, imanla amel arasındaki dengeyi

Türkiye'yi berrak bir dille anlattı. O günlerde ortaya çıkan bidat akımlarının önüne adeta sağlam bir set çekerek inanç konularında bir rehber niteliği taşıdı. Her derste talebeler etrafını kuşatır, biri kaderi sorar, diğeri Allah'ın sıfatlarını, bir başkası imanın mahiyetini. Ebu Hanife sabırla dinler, sonra sakin bir edayla cevap verir, çoğu zaman da şu sözü eklerdi: İlim, soruyu ciddiyetle soranla güzelleşir. Bu karşılıklı soru-cevap halkaları zamanla Fıkhul Efsat adıyla bir araya getirildi. İman, marifet ve tevhid üzerine yaptığı açıklamalar, o dönem oluşan zihni dağınıklığın yerini sade, tutarlı ve sağlam bir çerçeveye bıraktı. Bir gün genç bir talebe edeple yanına yaklaşarak sordu: Efendim, ilmin adabı nedir? Ebu Hanife, ilmin özünü yalnız bilgiyle değil, edeple tanımlardı. Ona göre ilim, hocaya saygı, söze dikkat, delile bağlılık ve hakikate karşı samimiyetti. Bu konudaki uzun sohbetleri daha sonra El-Alim vel-Müteallim adıyla yazıya geçirildi. İlmi yolculuğun ruhunu taşıyan bu metin, ilim talibi için bir pusula oldu. Ömrünün son yıllarındaysa, ard arda gelen siyasi baskılar, haksız ithamlar, ağır davalar onu yorsa da, kalemi hala diri, gönlü hala berraktı. Talebelerine bıraktığı son mesajları bir nasihat meclisi sıcaklığında kaleme aldı. Allah'a imanı, kulun sorumluluklarını, dünya hayatının geçiciliğini ve ahiret bilincini sade, içten, sarsıcı bir açıklıkla anlattı. Bu risale, El-Vasiyye, bir imamın kalbinden süzülen son nasihatler, son uyarılar ve son hatırlatmalar olarak ilim geleneğinde yerini aldı. Hicri 150 yılı. Recep ayının mübarek günlerinden birinde, sabahın sessizliğinde, Bağdat'ta Hakk'a yürüdüğünde, geride ilmiyle yoğrulmuş bir miras, sağlam bir mezhep, cömertliğiyle anılan bir gönül, doğruluğuyla örnek bir hayat bıraktı. Dillerde "bu dünyada eğilmedi, ahirete doğrulmuş bir halde gitti" sözleri dolaştı. İlme adanmış bir ömrün, adalet uğruna eğilmeyen bir başın, takvayla yoğrulmuş bir kalbin adı oldu Ebu Hanife. Sevgili dinleyenler, bugün ilmin inceliğini, adaletin berraklığını ve takvanın güzelliğini gönlünde taşıyan büyük imam Ebu Hanife'yi andık. Sözüyle, duruşuyla ve bıraktığı mirasla asırlara yön veren bu büyük alim, hala gönüllere rehberlik etmeye devam ediyor. Bir sonraki programda yeniden buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun.

iz bırakanlar. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Mehmet Zeyd Yıldız.

Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Değerler eğitimi. Nezaket, vefa, yardımseverlik, dürüstlük, sevgi ve kanaat gibi değerler eğitiminin birer parçası olan konuların radyo tiyatrosu olarak sizlerle buluştuğu Değerler Eğitimi, cumartesi ve pazar günleri saat 19'da Diyanet Radyo'da. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.

0: Birbirinin içine geçmiş hikayelerin örgüsü gibidir hayat. Hepsinin ayrı rengi, ayrı dokusu vardır. En güzeli de bu yaşamların bir araya geldiğinde oluşturduğu muhteşem ahenktir. Bu ahengin seyrine birlikte çıkmak güzel olmaz mı? Hayatlarımızda iz bırakmış zarif şahsiyetlerin dilinden kendi hikayelerini dinlemenin keyfini sunuyoruz sizlere. Sıcacık bir çay ya da kahve eşliğinde konuklarımızın teknesinde kendi deryalarına yelken açarken sizleri de bu hoş sohbete davet ediyoruz. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp sunduğu misafirimiz var. Her cumartesi 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen olanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

0: Hüsnü Hal.
1: Binlerce yıl geçti. Dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleri. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı başına belalar da açtı. Bazen ilaç buldu, yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zaman ki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam. Bir hadis, bir çocuk az sonra.

Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.

Diyanet Radyoları'nın kıymetli dinleyenleri, Bir Hadis Bir Çocuk programımıza hoş geldiniz. Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadis-i şeriflerinin içinde elbette anneleri ilgilendirenler var. Bugün Peygamberimizin anne ve yavrusuyla ilgili bir hadis-i şerifini konuşacağız. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki, kim anne ile yavrusunun arasını ayırırsa, Allah da kıyamet günü sevdikleriyle onun arasını ayırır. Doğrusu anne ve yavru arasında son derece sıkı, güçlü ve değerli bir bağ vardır. Bu bağ çocuk daha dünyaya gelmeden önce başlamış ve ahirete kadar uzanacak, sonsuzluğu kucaklayacak bir bağdır. Allah Teala Lokman suresinin 14. ayetinde şöyle buyurur. İnsana da anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu sıkıntı üzerine sıkıntıyla karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olur. İşte bu yüzden biz insana şöyle emrettik. Bana ve anne babana şükret. Dönüş ancak banadır. Cenab-ı Hakk'ın kendisine iman edilmesiyle ilgili prensiplerden hemen sonra anne babaya iyilik ve ihsanda bulunulmasıyla ilgili ayet-i kerimeler bizlere göndermiş olması çok kıymetli. Anne babayla iyilik, anne babayla güzellik, anne babadan öğrenilen iyilikle güzel bir hayat aslında Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun bir hayat. Ama anne babadan her ikisini birden şu anda konuşmasak da anne üzerine yoğunlaşmak istediğimizde olay bambaşka bir boyuta taşınıyor. Peygamber Efendimiz bu dünyada en çok kime iyilik yapmalıyım diye soran bir adama annene diyor. Peki sonra kime? Yine annene. Peki sonra kime? Yine annene. Peki sonra? İşte 4. de babana buyuruyor. Dolayısıyla aslında anne çektiği sıkıntıyla ve çocuğa gösterdiği ihtimamla gerçekten onun hayatında vazgeçilmez bir yer ediniyor. Bu yüzden anneyi yavrudan ayırmak İslam'a göre kesinlikle ciddi bir problem. Elbette annenin evladıyla ilgilenemeyeceği durumlar olacaktır. Annenin kaybı, annenin hastalığı, bir şekilde çocuğuna ihtimam gösteremeyeceği ve bir başkasının bakımına yavrusunu emanet edeceği zamanlar olacaktır. Ama geçerli bir sebep olmaksızın anneyi yavrudan ayırmak kesinlikle İslam ahlakına uygun değildir. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa anlatılır. Annesi Hazreti Musa'yı öldürmesinler diye bir sepete koyup da Nil nehrine bıraktığında onu Firavun'un adamları bulmuş ve Firavun'un eşi Asiye ona sahip çıkmıştır. Elbette Firavun'un sarayı dünyanın en zengin ve bir bebeğin en mutlu olacağı ortamlardan biridir. Orada kuş sütü bile eksik değildir. Musa'nın karnı mı doymayacaktır? Ama Allah Teala Hazreti Musa'ya annesini gönderir. Ve annesiyle Hazreti Musa'nın tekrar kavuşması, onu emzirsin diye annenin kucağına Musa'nın verilişi Kur'an-ı Kerim'de özel olarak anlatılır. Buradan aslında bir çocuğun anne kucağında büyümesinin sadece karnının doyması

0: sırtının giyilmesi için olmadığını, anne kucağında büyümenin aslında çocuğun ruhunun beslenmesi için önemli olduğunu anlıyoruz. Nitekim anne kucağı çocuğa güven duygusu verir. Çocuk aslında dünyayı ilk önce annesiyle tanır ve annesi çocuğun kendini güvende hissettiği ilk sığınak, ilk korunak, ilk limandır. Annesiyle duygusal bir bağ kuran çocuk aslında sağlıklı bağlanmayı anne kucağında öğrenir. Dolayısıyla Hazreti Musa için annesinin kucağında olmak sadece anne sütüyle beslenmek değil, anneden sevgiyi ve şefkati öğrenerek, kişilik gelişimini anneyle tamamlayarak ve annenin kucağında yarınlara hazırlanarak sağlıklı bir birey olması içindir. Nitekim Peygamber Efendimiz'e bir gün bir kadın gelir ve der ki, ya Resulallah, şu yanımdaki oğlum var ya, onu karnımda taşıdım güvenle. Sonra onun karnını doyurdum, ona süt tulumu oldum. Sinem onu sardı sarmaladı, korudu kucağım. Ama şimdi babası beni boşadı ve bu çocuğu benden almak istiyor. Bunun üzerine Peygamberimiz der ki, sen bir başkasıyla evlenmedikçe bu çocuğu almaya her zaman daha fazla hak sahibisin. Peygamberimizin bu uygulaması ashab-ı kiramın da uygulaması olmuş ve Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir, Abdullah İbni Abbas gibi ashabın büyükleri annenin kokusu, annenin kucağı, çocuk büyüyüp de başının çaresine bakıncaya yani ayaklarının üzerinde duruncaya kadar her zaman babadan öncelikli demişlerdir. Anne çocuğuna değer aktarır. Çocuğuna saygıyı, sabrı, hoşgörüyü ve en önemlisi de sevgiyi ve merhameti öğretir. Anne ile birlikte olan çocuk, annesinin yanı başındayken aslında hayatla mücadeleyi öğrenir. Hayatta kendisinin ileride karşı karşıya kalacağı sorunlarla nasıl başa çıkabileceğini annesinin çözümlerine bakarak öğrenir. Dolayısıyla aslında anne çocuğa bir hayatla zorluklarla mücadele konusunda model olur. Diğer taraftan annenin koşulsuz kabulü çocuk için dünyada var olmanın belki de en mutlu biçimidir. Yani bir çocuk annesinin onu her şekilde, her zaman ve ne olursa olsun bir koşul öne sürmeden seveceğini ve kabulleneceğini bilir ve işte bu güven aslında çocuğu hayata bağlar. Dolayısıyla anne ile yavrusunun arasını ayırmak, çocuğun sadece maddi anlamda bakımı, beslenmesi ve gelişimi için değil, manevi anlamda hem duygusal hem de zihinsel gelişimi için çocuğa ciddi anlamda zarar vermektir. Anne yavrusunun daima yanı başında olmalıdır. Annenin özellikle iş hayatına atıldığı dönemlerde çocuğun nasıl olsa bakımını benden daha iyi yapanlar var diyerek onu bir kenarda bırakması, doğrusu her ne kadar bu bakım yapılsa bile çocuğun manevi anlamda bağlanma sorunları yaşamasını da beraberinde getirebilir. Bu yüzden anne ile evladın bir arada olacağı ortamları, imkanları, fırsatları artırmak hepimizin görevi. Evladın annesinden ayrı kalması, onda kimi zaman derin bir boşluk ve özlem duygusu meydana getirebilir. Aslında annenin çocuğun en temel bağlantı figürü olduğunu ve anneyle birlikte bir çocuğun tamamlandığını düşünürsek, annenin yokluğunun çocuğun içinde büyük bir yokluk hissi yarattığını anlayabiliriz. Belki de annesinin kucağından ve sesinden, soluğundan uzak olan çocuk, beni kim koruyacak diyerek bir güvensizlik içine düşebilir. Etrafında son derece büyük bir kalabalık olsa bile, kendisiyle ilgilenen pek çok iyi yürekli insanın yanı başında yaşasa bile kendisini annesiz ve yalnız hissedebilir. Dolayısıyla böyle bir çocuğun korku yaşaması, kaygı duyması, kimi zaman öfke hatta suçluluk içerisinde büyümesi muhtemeldir. Bu yüzden Peygamber Efendimiz çocukların anneleriyle birlikte olmasını camide, mescitte bile istemiştir. bir anne ibadete bebeğiyle birlikte geldiğinde Peygamber Efendimiz cami içinde ağlayan çocuklardan rahatsız olmamış, hatta o anneleri takdir etmiştir. Annenin hayatın her aşamasında evladını beraberinde bulundurması, onun hayatın farklı alanlarına dair bilgi ve tecrübe edinmesi anlamına geleceği için hassaten önemlidir. Kıymetli dinleyenler, anne gerçekten hayatımızın belki de temel direği, gözümüzün bebeği, başımızın tacı. Ana gibi yar olmaz diye boş yere söylemiyoruz. Elbette annesizliğin bir takım zorlukları, sıkıntıları var ama eğer başa çıkabileceksek, üstesinden gelebileceksek ve imkanları biz ayarlayabileceksek hiçbir çocuğu annesiz bırakmamalıyız. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.
1: Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.

0: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her pazartesi saat 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Geceye katran çal, acıya hüzdan. Ah edersem tutmasın elim, tutulsun dilim. Ey keman keş, durma vur. Asılsa bu sine vurgun. Nuru düşsün düşlerin kör olsun. Seni görmesin kör olsun.

0: Reklam.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Değerler eğitimi. Nezaket, vefa, yardımseverlik, dürüstlük, sevgi ve kanaat gibi değerler eğitiminin birer parçası olan konuların radyo tiyatrosu olarak sizlerle buluştuğu Değerler Eğitimi, cumartesi ve pazar günleri saat 19'da Diyanet Radyo'da.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Önce insanız. İnsan doğulmaz, insan olunur demiş bir düşünür. İnsan olma serüvenimizde insana ait erdem, ahlaki öğreti, maneviyat, adab-ı muaşeret gibi konuları sizlerle paylaşıyoruz. Halil Yıldırım'ın hazırlayıp sunduğu Önce İnsanız, Salı ve Perşembe günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
8: Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye, birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin incileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Hazreti Ayşe anlatmaktadır. Bir gece Allah'ın Resulü'nü yatakta bulamadım. Onu elimle yoklayarak aramaya başladım. O sırada elim ayaklarının tabanlarına değdi. Ayaklarını dikmiş vaziyette secde halindeydi ve "Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin" diye dua ediyordu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vakti.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Diyanet radyolarımızın değerli dinleyicileri, bugün sizlerle En'am suresi 70. ayeti kerimesi üzerinde duracağız. Rabbimiz En'am suresi 70. ayetinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَذَرِ الَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا د۪ينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا. Dünya hayatının aldattığı, dinlerini bir oyuncak ve eğlence edinen kimseleri bir tarafa bırak. وَذَرِ الَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا د۪ينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا. Dinlerini bir oyun ve eğlence edinenleri, وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا ve dünya hayatının kendilerini aldattığı kimseleri bir tarafa bırak. Onlardan ayrıl, onları terk et. وَذَكِّرْ بِهِ اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ. Yaptıkları sebebiyle hiç kimsenin bir felaket yaşamaması için Kur'an ile nasihat et, öğüt ver. لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ. O kimse için Allah'tan başka ne bir koruyucu ne de bir şefaatçi vardır. وَاِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا. Bu kimseler bütün varını, dünyevi menfaatlerini, kazançlarını, varlıklarını fidye olarak verse yine de kendilerinden kabul edilmez. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا. Onlar yapıp ettikleri yüzünden felakete sürüklenmiş kimselerdir. لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَم۪يمٌ وَعَذَابٌ اَل۪يمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ. İnkar ettiklerinden dolayı onlar için kaynar sudan ibaret olan bir içecek ve elem verici bir azap vardır. Aziz dostlar, bu ayet aslında bir aynadır. Bir insan neyi sever, neyle oyalanır, neyi ciddiye alırsa kaderi de ona göre şekillenir. Razi merhum bu ayeti yorumlarken önce Kur'an'da sıkça tekrar edilen bir hakikati hatırlatıyor bize. Dünya bir oyun ve eğlenceden ibarettir, dünya hayatı. Düşünün, En'am suresi, Ankebut suresi ve Hadid surelerinde bu mesele defalarca zikredilmiştir. İnnemel hayatü dünya laibun ve lehun şeklinde. Dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Dünya hayatı hakikate ulaşmak için bir vesile olacağına maalesef çoğu zaman insanın kendini kandırdığı bir gaye, bir hedef haline gelmektedir. Dini oyun ve eğlence edinmek ne demek peki? Dinle istihza eden, onu küçümseyen, sanki hayatın merkezinde din yokmuş gibi onu kenara atan, onu bir meşgale, bir tartışma konusu yahut dünyevi çıkarları için bir araç olarak kullanan insanlar vardır. İşte Allah Teala bu tiplere, bu karakter sahiplerine karşı çok net konuşuyor. Sen onlarla uğraşma. Vezeru, yani bırak onları. Çünkü bu insanlar artık kendi bir anlamda karikatürlerini çizmiş, kendi cehennemlerine yürüyen gölgeler haline gelmişlerdir. Şöyle düşünelim değerli kardeşlerim. Bir insanın bir yangını, bir afeti ya da bir savaşı eğlence zannetmesi ne kadar trajikomik olurdu, değil mi?

0: Oysa biz din dediğimiz hakikati, yani Allah'ın insanlara sunduğu rahmet yolunu, hidayet ipini, bazıları sadece bir tartışma başlığı, bir gelenek yahut bir ideolojik slogan olarak görüyor. Razi yine burada önemli bir uyarıda bulunuyor. Aslında dini oyuncak haline getiren sadece inkarcılar değildir. Bazen din adına konuşanlar, din üzerinden nüfuz kazanmaya çalışanlar, mevki ve makam için dini söylemleri araç haline getirenler de dine bir nevi oyun gibi yaklaşmış olurlar. Bu sahte dindarlığın en keskin tanımıdır. Çağdaş müfessirlerden İbni Aşur bu noktada şunu söyler: dinin ciddiyeti insana her yönüyle bir hayat düzeni sunmasındandır. Din ciddiyetini buradan alır, yani insana her yönüyle bir hayat sistemi, bir hayat düzeni sunar din. Bu düzene lakayt bakanlar kendilerini ahiret azabına doğru sürüklerler. Yani burada sadece bir alay değil, bir duyarsızlık da söz konusudur. Kıymetli kardeşlerim, Allah Teala bu tür insanlarla vakit kaybetmememizi, enerjimizi daha istidatlı kulaklara yönlendirmemizi istiyor. Zira bu kimseler varını yoğunu verse bile artık kurtulamayacakları bir pişmanlığa düşmüşlerdir. Ne fidye işe yarar, ne dost, ne de şefaat onlara bir fayda verir. Şöyle kısaca tefekkür edecek olur isek, acaba biz kendi hayatımızda dini ciddiye alıyor muyuz? Onu günlük hayatın merkezine koyabiliyor muyuz? Yoksa bir cuma günü, bir bayram günü hatırlayıp sonra rafa mı kaldırıyoruz? Son sözler olarak diyebiliriz ki hakiki dindarlık dini hayatın tüm alanına taşımakla, yani dini, hakiki dindarlık dini hayatın tüm alanına taşımakla mümkündür. Din sadece namaz kıldığımız zamanlarda değil, ticaretimizde, dostluklarımızda, eğlencemizde, üzüntümüzde, neşemizde, kederimizde bizimle olmalıdır. Cenab-ı Hak ciddiyetiyle dini yaşayanlardan eylesin bizleri. Oyuna çevirmeyenlerden, alay etmeyenlerden ve hakikati kuşanan kullarından eylesin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Ayetlerin Hikmetleri. Hazırlayan ve sunan Kadir Dinç.

0: Birbirinin içine geçmiş hikayelerin örgüsü gibidir hayat. Hepsinin ayrı rengi, ayrı dokusu vardır. En güzeli de bu yaşamların bir araya geldiğinde oluşturduğu muhteşem ahenktir. Bu ahengin seyrine birlikte çıkmak güzel olmaz mı? Hayatlarımızda iz bırakmış zarif şahsiyetlerin dilinden kendi hikayelerini dinlemenin keyfini sunuyoruz sizlere. Sıcacık bir çay ya da kahve eşliğinde konuklarımızın teknesinde kendi deryalarına yelken açarken sizleri de bu hoş sohbete davet ediyoruz. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp sunduğu misafirimiz var. Her cumartesi 21'de Diyanet Radyo'da. Bundan 1000 yıl önce, Bozkır'ın ötesinde, şöyle demiş Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Beyler, işi işin ehli, becerikli, doğru ve dürüst olan kimseye vermelidir. Eğer işi ehil olmayan birisine verirlerse, kendilerinin ehliyetsiz olduğu meydana çıkar.

Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

0: Kuyunun çıkrığının dönüşü ipin sarılıp çözülmesine sebeptir. Ama asıl çıkrığı döndüreni görmemek iyi değildir. Dünyadaki şu sebep iplerini sakın ha sakın şu başı dönmüş felekten bilme. Bilme de felek gibi eli boş, başı dönmüş bir halde kalma. Özsüzlükten çıra gibi yanma. Gerekirse hakkın emriyle rüzgar ateş olur. Baş gözüyle değil de gönül gözüyle bakacak olursan, su gibi latif olan hilmin ve ateş gibi yakıcı olan hiddetin de haktan olduğunu görürsün. Eğer rüzgarın canı hakkı bilmeseydi, tanımasaydı, Ad kavmini Allah'a inananlardan ayırt edebilir miydi?
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ümmü Süleym, Ramazan'ın son 10 gününe girdik. Kadir gecesinin bu gecelerden birinde olduğunu söylüyor peygamberimiz.
2: Evet Ümmü Zer, Ayşe'den duyduğuma göre Resulullah bugünlerde ibadet hususunda başka zamanlarda göstermediği gayreti gösteriyormuş.
1: Ben de Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününde arayın dediğini ondan öğrendim. Ramazan gecelerinin her biri ayrı öneme sahip. Biz de elimizden geldiğince değerlendirmeye çalışıyoruz ama Kadir gecesiyle ilgili müjde çok büyük.
2: 1000 aydan daha hayırlı bir gece. Üstelik tüm meleklerin yeryüzüne indiği bir gece.
1: Geçen gün Resulullah mescitten geçerken ibadet eden bir hanım görmüş. Akşam döndüğünde kadın hala namaz kılıyormuş. O kadar yorulmuş ki iki direk arasına geldiği bir ipe tutunarak ayakta durabiliyormuş. Onu görünce şöyle demiş: biriniz dinç ve keyfi yerindeyken namaz kılsın. Güçsüz kaldığı zaman namazı bıraksın. Siz usanırsınız. Fakat Allah usanmaz.
2: Her şeyde olduğu gibi ibadetlerde de orta yolu tutacağız demek ki.
1: Evet, dinimiz aşırılıklardan uzak durmamızı istiyor. Bizim için en iyi örnek de peygamberimiz. O ailesini asla ihmal etmez. Aşırılıklardan hoşlanmaz. Ama ahiret için de sürekli hazırlık halindedir.
3: Resulullah'a bir şey danışacaktım.
4: Ben de öyle.
3: Sabahki hutbeden çok etkilendim. Ama maalesef bunu yapabilecek mali gücüm yok. Elimde avucumda ne varsa eşime ve onun yeğenlerine sarf ediyorum. Başka sadaka veremiyorum.
4: Aynı sebeple buraya gelmişiz. Ben de deri tabaklayıp satıyorum biliyorsun. Kazandığım para ancak geçimimizi sağlıyor. Sadaka verebilmeyi ne kadar çok isterdim.
3: Bilmez miyim? Peygamberimiz paylaşmanın, insanlara yardım etmenin öneminden bahsettikçe, cennette vaat edilen makamları düşündükçe daha çok istiyorum ama olmuyor.
0: 83. Bölüm.
5: Uhud Savaşı'nda aldığı 12 ölümcül yarayla şehit olan Sa'd bin Rebi'nin iki kızı yetim kalmıştı. Sa'd oldukça varlıklıydı. Mekke'den Medine'ye hicret eden din kardeşleriyle malını cömertçe paylaşmaktan çekinmemişti. Cömertliğiyle tanınan bu sahabenin dul eşi ve kızları geçim sıkıntısı çekiyordu. Çünkü Arapların o zamanki uygulamasına göre kadının ve kız çocuklarının mirastan pay alma hakkı yoktu.
6: Esselamu aleyküm.
7: Ve aleyküm selam. Nasılsın?
6: Elhamdülillah diyelim.
7: Pek iyi görünmüyorsun. Bir derdin mi var?
6: Eşim Sa'd'ı kaybettiğimden beri hayat çok zorlaştı. İki küçük çocukla ne yapacağımı şaşırıyorum.
7: Allah kolaylık versin. Kolay değil.
6: Çocuklarımın amcasıyla anlaşamıyoruz. Bize mirastan pay vermek istemiyor.
7: Halbuki Sa'd zengin bir adamdı. Neden malının bir kısmını size vermiyor?
6: Geleneklerimize aykırıymış. Şu yavruların ne yapacağını düşünen yok. Bunu Resulullah'a sormaya gidiyorum. O bize bir çare bulur.
7: İsabet etmişsin. Peygamberimiz Sa'd'ı çok severdi. Sizin darlık içinde kalmanıza müsaade etmez.
6: Değil mi? Ben de öyle düşünmüştüm.
7: Allah işlerini rast getirsin. Bir ihtiyacın olursa çekinme.
6: Eksik olma. Teşekkür ederim.

0: Ya Resulallah, sizinle görüşmek isteyen bir hanım var.
1: Esselamu aleyküm. Ey Allah'ın Resulü. Bunlar Sa'd bin Rebi'nin kızlarıdır. Ben de Sa'd'ın eşiyim. Bildiğiniz gibi o Uhud'da şehit düştü. Kızların amcası babalarından kalan malın tamamını aldı ve bunlara hiçbir mal bırakmadı. Büyük bir darlık yaşamaya başladık.
2: Peygamberimiz kadının şikayetini dikkatle dinledikten sonra "Allah bu konuda hükmünü muhakkak verecektir." dedi. Kısa bir müddet sonra da miras ayeti nazil oldu. Yüce Rabbimiz şöyle diyordu: "Allah size çocuklarınızın alacağı miras hakkında erkeğe iki dişinin payı kadarını emreder. Çocuklar sadece ikiden fazla kız iseler, ölenin geriye bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer kız bir ise mirasın yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa geriye bıraktığı maldan ana babasından her birinin altıda bir hissesi vardır. Eğer çocuğu yok da yalnız ana babası ona varis oluyorsa anasına üçte bir düşer. Eğer kardeşleri varsa anasının hissesi altıda birdir. Bu paylaştırma ölenin yapacağı vasiyetten ya da borcundan sonradır. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin size daha faydalı olduğunu bilemezsiniz. Bunlar Allah tarafından farz kılınmıştır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir." Ardından Resulullah kızların amcasına haber göndererek şu talimatı verdi: "Sa'd'den kalan malın üçte ikisini onun kızlarına, sekizde birini de annelerine ver. Geri kalansa senindir." Böylece kadınların mahrumiyetleri sona erdi. Allah Resulü bir gün mescitte oturuyordu. O sırada bir bedevi mescide girdi. Bedeviler çölde zor hayat koşulları altında yaşarlar, insanlarla ilişkilerde uygunsuz davranışlar sergilerlerdi. Adam önce namaz kıldı. Adam peygamberimizin kendisini izlediğinden habersiz şöyle dua ediyordu:
3: "Allah, bana ve Muhammed'e merhamet et. Bizden başka kimseye de merhamet etme."
2: Bunun üzerine peygamberimiz gülerek "Sen geniş olan Allah'ın rahmetini daralttın." dedi. Adam bu kez mescidin bir köşesine gidip abdest bozdu. Resulullah'ın kızmadan nazik bir şekilde kendisini uyarması üzerine bedevi yaptığı işin doğru olmadığını anladı.
3: "Özür dilerim, burada bunu yapmamam gerektiğini bilmiyordum. Ama sen bana çok anlayışlı davrandın. Herkesin seni niye bu kadar sevdiğini anlıyorum. Ne yapılırsa yapılsın kaba davranmıyorsun."
2: Güneş iyice yükselmişti. Müreysi kuyusu başında toplanan bir grup genç kuyudan su çekerek serinlemeyi umuyordu. Ancak kuyunun da suyu çekilmişti. İki kişinin bir arada aşağı saldığı kovalar birbirine dolanmış ve yalnızca kovalardan biri yukarı çıkmıştı. Susuzluğun ve sıcağın tesiriyle bunalmış gençler tartışmaya başladı.
4: "Bu kova benim saldığım kova."
5: "Hayır, benimki.
4: Bak, ben sağdan sen soldan bıraktın. Bunun ucu sağdakine bağlanıyor."
5: "Kendini haklı çıkarmaya çalışıyorsun."
4: "Ne demeye çalışıyorsun sen?"
5: "Ne anlıyorsan onu diyorum."
4: "Durun, ne yapıyorsunuz?
6: Su için mi kavga ediyorsunuz siz?"
4: "Hayır, onun derdi başka."
5: "Benim derdim neymiş? Ben sana göstereyim. Al sana.
6: Ne yaptın sen
7: Sinan? Başın kanıyor.
6: İyi misin?
7: İyi misin?
4: Ey Ensar cemaati, yetişin.
5: Ey muhacir cemaati, siz de benim imdadıma yetişin.
6: Şu başı kanayan gence ne oldu?
8: Diğeri onu bu hale getirmiş.
6: İkisi de kendi taraftarlarını yardıma çağırdılar.
8: Karşı karşıya gelenler muhacir ve ensar. Bunlar birbirine kılıç mı çekecek? Ne olmasını bekliyorsunuz?
2: Bu esnada olanları duyan münafıkların lideri Abdullah bin Übey

0: Gerginliği büyütmekte gecikmedi.
1: Ey Hazreci oğulları, arkadaşınızın yardımına koşun. Sinan sizin müttefikinizdir.
2: Hey, sakin olun. Dinleyin beni. Bizler Allah'ın Resulü sayesinde kardeş olduk. O gelmeden önce iki kabile birbirimizi kırıp geçiriyorduk. Allah hem akrabalarımızla aramızı düzeltti, hem de muhacir kardeşlerimizle aramıza sevgi verdi.
3: Şu anlattığınız şey yüzünden kavga edilir mi?
2: Sinan, sen yaralısın. Gel hakkından da vazgeç. Bunu peygamberimiz duymasın. Yoksa çok üzülür.
3: Tabii ya. Su yüzünden kavga mı edilir? Birbirinizle anlaşın, bu mesele büyümesin.
0: Haklısınız. Bu meseleyi büyütmeye gerek yok. Ben davamdan vazgeçiyorum.
3: Ah şöyle, sana da böylesi yaraşır.
2: Müslümanlar arasında dargınlık olmaz.
1: Ahmaklar, dağdan gelip bağdakini kovuyorlar. Ama durun, Hazreci küçümsemek neymiş ben size göstereceğim.
0: Abdullah bin Übey, kendi gibi düşünen arkadaşlarının arasında düşüncelerini olduğu gibi söylemekten çekinmiyordu. Yaşanan gerginlik, Arapların yıllardır sürdürdüğü kavmiyet iddiasını yeniden alevlendirmişti. Halbuki Peygamberimiz kan davalarını kesinlikle yasaklıyordu. Abdullah bin Übey hızını alamamış, kinini kusuyordu. Orada bulunanlar arasında Peygamberimize gönülden bağlı olan bir genç, Zeyd bin Erkam da vardı.
1: Şu adamların ne yaptıklarını gördünüz mü? Kendi yurdumuzda bize galip geldiler. Beste kargayı oysun gözünü. Evleri yoktu, onlara evlerimizi açtık. Yiyecekleri yoktu, karınlarını doyurduk. Üstlerine başlarına giyeceklerini bile biz temin ettik. Onlar için savaştık. Evlatlarımız onların uğruna canlarını verdiler. Biz azaldık, onlar çoğaldı. Bunu kendi ellerinizle yaptınız. Onlarla her şeyinizi paylaştınız. Eğer böyle yapmasaydınız başka bir yere gitmek zorunda kalırlardı. Artık Muhammed'in arkadaşlarına yardım etmeyin ki etrafından dağılıp gitsinler. Medine'de izzetli ve kuvvetli olan zelil ve zayıf olanı oradan çıkaracaktır.
4: Evet evet, doğru söylüyor. Doğru söylüyor.
5: Kulaklarıma inanamıyorum. Neler söylüyorsunuz? Sen Müslüman kardeşlerin hakkında nasıl böyle konuşabilirsin? Muhammed aleyhisselam Rahman olan Allah tarafından aziz kılınmıştır. Kavminin içinde aşağılanacak olansa sensin.
1: Ben bu kavmin ileri gelenlerindenim. Kimse beni hor göremez.
5: Bunları söylediğine kimse inanmaz. Allah'ın Resulüne iman etmiş birinin böyle sözler söylemesi ne kadar acı.
0: Zeyd bin Erkam Resulullah'ın yanına geldiğinde Peygamberimiz Ensar ve Muhacir'in ileri gelenleriyle beraberdi. Duyduklarını anlatınca Peygamberimiz son derece üzüldü. Yüzü renkten renge girdi. Zeyd'e "Ona kızmış olmayasın." dedi.
5: "Hayır. Vallahi bunları ondan duydum ya Resulallah."
0: Peygamberimiz bu sefer "İşittiklerinde yanılmış olmayasın." dedi.
5: "Hayır ya Resulallah. Bir yanlışım yok."
0: Peygamberimiz duyduklarının gerçek olmamasını umuyordu. Bu sefer onun hakkında sana bir benzetme, bir yakıştırma yapılmış olmasın dedi.
5: Hayır ya Resulallah, adım gibi eminim bu dediklerimi söyledim.
6: Nasıl olur?
7: Ya Resulallah, müsaade et şu münafığın boynunu vurayım. Eğer muhacirlerden birinin öldürmesini uygun görmezsen Muhammed bin Mesleme'ye ya da Sa'd bin Muaz'a emret, onlar öldürsün.
0: Peygamberimiz bu tekliften hoşlanmamıştı. Olmaz ya Ömer, Muhammed arkadaşlarını öldürüyor dedirtmem. Emredersem onu öldürürler. Ancak Medine bu sebeple çok karışır dedi. Bu hadise kısa sürede insanlar arasında yayıldı. Abdullah bin Übey, Hazreç kabilesi içinde çok sevilen ve sayılan biriydi. Bazıları bir gencin sözü yerine onun güvenirliliğine inanmak istiyorlardı. Zeyd bin Erkam'ı karşılarına alıp onu sorguladılar. Hatta bunun bir iftira olduğunu ima ettiler.
5: Hayır, yanılıyorsunuz. Ben Allah adına yemin ederek söylüyorum ki bunu ondan işittim. Vallahi bu olaya kadar Hazreç içinde Abdullah bin Übey'den daha çok sevdiğim kimse yoktu. Bu sözleri ondan değil, babamdan işitmiş olsaydım da yine onu Resulullah'a söylerdim. Çünkü o ağza alınmayacak şeyler söyledi. Yüce Rabbimin Resulüne bu hususta vahiy indirip kimin yalancı olduğunu ortaya çıkaracağını ve Resulullah'ın benim sözlerimi doğrulayacağını umuyorum.
0: Peygamberimiz Abdullah bin Übey'e "Bana erişen sözlerin sahibi sen misin?" diye sordu.
1: "Hayır, sana kitabı indirmiş olan Allah'a yemin ederim ki ben böyle bir şey söylemedim. Bunu sana kim söylediyse yalan söylemiş."
3: "Ya Resulallah, Abdullah bin Übey hepimizin tanıdığı şerefli bir insandır. Böyle bir şey söylemez."
2: "Belki de size bunları söyleyen genç onun sözlerini yanlış anlamış, iyi kavrayamamıştır."
0: Abdullah bin Übey kendisi hakkında hüsnü zan besleyen insanların desteğiyle kendini temize çıkardığını sanıyordu. Ama yaptıkları kısa süre içinde ortaya çıkacaktı.
6: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Doydunuz mu? Biraz daha ister misiniz? Doldurulan her 5 tabaktan biri çöpe gidiyor. Yılda 1,5 milyar ton gıda israf ediliyor. Siz tabaklarınızdakileri dökerken dünyada 11 kişiden biri aç olarak uyuyor. 25 binden fazla çocuk açlıktan ölüyor. 1 milyar insansa obez ya da aşırı kilolu. Gıda tüketmek artık bir statü göstergesi ve kimlik inşası. Yediğimiz ve içtiğimizin fotoğrafını çekip koymasak kendimizi geri kalmış hissediyoruz. Daha sonra kilomuzdan şikayetçi oluyor ve zayıflamak için de bu kez sağlıklı gördüğümüz besinleri tüketiyoruz. Adını hiç duymadığımız bitkilerin çayını içiyoruz. Tadını beğenmesek de damak tadımıza uymasa da popüler olanı yemeye ve içmeye devam ediyoruz. Tüketmek bir varoluş biçimi mi? Herkes gibi olmazsanız olmuş gibi hissediyor musunuz? İhtiyacımız olan kadarını tüketelim. Gösterişte değil, hayırda yarışalım. Kur'an'da da buyurulduğu gibi. Eli sıkı olma. Ölçüsüzce eli açık da olma. Sonra kınanacak, kendi kendine hayıflanacak duruma düşersin.
1: Yeryüzü Günlüğü. Hazırlayan Betül Güngör. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

0: Birbirinin içine geçmiş hikayelerin örgüsü gibidir hayat. Hepsinin ayrı rengi, ayrı dokusu vardır. En güzeli de bu yaşamların bir araya geldiğinde oluşturduğu muhteşem ahenktir. Bu ahengin seyrine birlikte çıkmak güzel olmaz mı? Hayatlarımızda iz bırakmış zarif şahsiyetlerin dilinden kendi hikayelerini dinlemenin keyfini sunuyoruz sizlere. Sıcacık bir çay ya da kahve eşliğinde konuklarımızın teknesinde kendi deryalarına yelken açarken sizleri de bu hoş sohbete davet ediyoruz. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp sunduğu misafirimiz var. Her cumartesi 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Diyanet Radyo.
2: Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıl önce bir niyetle çıktık yola. Sadece duyulan değil, hissedilen bir ses olabilmek için. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz dedik.
3: Biz de sizi dinliyoruz.
2: Ve o günden bugüne, kimi zaman sabahın bereketine eşlik ettik, kimi zaman akşamın yorgunluğunda bir nefes olduk. Önce kulaklarınıza ulaştık, sonra evlerinize, sonra da gönüllerinizde kendimize bir yer bulduk. Yıllar içinde anladık ki bir radyonun en büyük gücü sesinin yüksekliği değil, güvenle karşılandığı gönüllerdir. İşte bu yüzden Diyanet Radyo 13 yıldır nice hanede bir dostun sesi, nice yolculukta bir yol arkadaşının selamı, nice yalnızlıkta içten bir sohbetin sıcaklığı oldu. Kimi zaman bir ayetle gönüllere dokundu, kimi zaman bir duayla umutları tazeledi, kimi zaman da bir kelamla insanı kendine, ailesine ve Rabbine yaklaştırdı. Çünkü biz sadece haber vermeye değil, hatırlatmaya geldik. Unutulan merhameti, ihmal edilen nezaketi, özlenen kardeşliği ve insanın kalbinde taşıdığı iyiliği. Hayatın hızla aktığı zamanlarda durup düşünmeye vesile olan bir durak olduk. Kalpler yorulduğunda sığınılan bir ses, ferahlık veren bir nefes olduk. Bugün geriye baktığımızda

binlerce programdan milyonlarca kelimeden önce kurulan gönül bağlarını görüyoruz. Çünkü Diyanet Radyo 13 yıldır yalnızca yayın yapan bir radyo değil, güvenin sesi, samimiyetin dili, muhabbetin ve maneviyatın buluştuğu bir gönül mektebi oldu. Ve şimdi ilk günkü heyecanla, ilk günkü sorumlulukla, ilk günkü samimiyetle aynı iyiliği çoğaltmaya, aynı hakikati paylaşmaya, aynı gönül ikliminde buluşmaya devam ediyoruz. Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıldır aynı emanet bilinciyle, aynı güvenle, aynı muhabbetle gönülden gönüle ses olmaya devam ediyor.

0: Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey.
1: Ben geldim. Taze börek getirdim. Ataman abi.
2: Allah Allah. Ataman abi el arabasının içinde düşünen adam heykeli gibi hareketsiz bir şekilde oturuyor. Şuna bir daha sesleneyim. Ataman abi. Ataman abi. Eyvah. Ataman abiye ulaşılamıyor. Belki omzuna dokunursam geldiğimi fark eder. Ataman abi.
3: Ah, sen miydin?
2: Çok şükür. Sonunda geldiğimi

0: geliyor.
1: Börek için gelmemiştir o. Sarman, yemeğini mama kabına koydum. Suyun da hazır. Git de karnını doyur.
0: Kuyruğunu sallayıp nasıl da uzaklaşıyor.
1: Onun yemek saati geldi mi mama kabına bakmadan önce mutlaka görünür bana.
0: İşini garantiye alıyor desene.
1: Hangimiz işimizi garantiye almak istemeyiz ki? Hayatımız tıkır tıkır işleyen bir saat gibi olsa, huzur ve sağlığımız da hiç bozulmasa diye içimizden geçirmez miyiz? Hatta bunu dile getirmez miyiz?
0: Filozof gibi konuşmaya başladığına göre var bugün sende bir haller.
1: Ne olmasını bekliyorsun Gökay? Her zamanki ataman işte.
0: Yo, benim ataman abim her zaman el arabasının içinde oturup da düşünen adam heykeli gibi uzaklara dalıp gitmez. Sahi abi, ne düşünüyordun öyle?
1: Hurdaları el arabasından boşaltırken hatırlı bir dost geliverdi de aklıma.
0: Çok mu hatırlı biri bu dost?
1: Hem de çok.
0: Merak ettim şimdi. Bu hatırlı dostun bir adı, unvanı var mı?
1: Var tabii. Kimi ona her şeyin sonu gözüyle bakar. Kimi onu gerçek hayatın başlangıcı olarak kabul eder. Kimi adını almaktan bile korkar. Kimi için de o düğün günüdür. Sevgiliye kavuşma günüdür yani.
0: Abi, sen bendeki bütün devreleri yakmak için mi böyle konuşuyorsun? Şunu anlayacağım şekilde söylesene.
1: Söylüyorum o zaman. O hatırlı dost ölümdür.
0: Ne? Ölüm mü?
1: Evet.
0: Bizim bildiğimiz ölüm mü yani?
1: Evet.
0: Nasıl olur da ölümü hatırlı bir dost gibi görürsün?
1: Bunu anlaman için ölümün olmadığını bir düşünmelisin.
0: Düşünüyorum. Ölüm olmasaydı ne olurdu? Ne olurdu? Aklıma hiçbir şey gelmiyor ki.
1: Ölüm olmasaydı karmaşa olurdu, karmaşa.
0: Dünyada karmaşa hiç eksik olmuyor ki zaten.
1: Peki bu karmaşayı kim veya kimler çıkarıyor?
0: Şer odakları.
1: İşte o odakların haline, yaşantısına bakarsan ölümün hakikatini anlamadıklarının da farkına varmış olursun.
0: Daha somut bir örnek verir misin?
1: Mesela yeryüzünde ölümün hakikatini idrak eden hiç kimse kalmasaydı, bütün insani değerlerimiz de yok sayılırdı. Sonra ne olurdu dersin?
0: Bilmem, ne olurdu?
1: Saygı, sevgi, hoşgörü, anlayış diye bir şey kalmazdı.
0: Ha.
1: Bir örnek de kendimden vereyim. Hurdalıkta ne yapıyorum?
0: Toplayıcıların getirmiş olduğu hurdaları alıyorsun.
1: Evet.
0: Daha sonra da bunları büyük işletmelere satıyorsun.
1: Aynen dediğin gibi yapıyorum. Eğer bende Allah korkusu olmasaydı ve ölümden sonra her şeyin biteceğine veya başka bir yaşamın olmayacağına inansaydım ne yapardım?
0: Daha çok kazanmak ve kendi menfaatini korumak için her şeyi şey sayardın. Şey işte.
1: Mübah. Yani yapılmasında sakınca görülmeyen şeyler olarak görürdüm elime geçen her fırsatı.
0: Şimdi ne demek istediğini daha iyi anladım abi. İnsanca düşünüp yaşamamıza vesile olan ölüm gerçekten de hatırlı bir dostmuş.
1: Hatırlı dosttur ya.
0: Peki ya bir ölümlü olduğumuzu unutursak ne olur?
1: O vakitte tek dünyanın insanı olduğumuza inanıp günahlara dalarız.
0: Tek dünya derken?
1: Bu dünyadan bahsediyorum. Burası bizim için geçici bir yurt. Bunun ötesinde ahiret var, hesap vermek var. Bazen bu hatırlı dostu düşündüğümde bir zaman tüneline girdiğimi hissediyorum. Bu tünelde aldığım her nefesin, attığım her adımın hesabını vereceğimi düşündükçe de adımlarımı daha ihtiyatlı atıyorum.
0: Buraya kadar güzelce anlattın ama bir şey eksik kaldı.
1: Neymiş eksik kalan o şey?
0: Ölümü sıklıkla hatırlayan bir kimse bu dünyayı boş vermez mi? Şahsen ben senin kadar ölümü düşünseydim, içimdeki yaşam sevinci azalırdı. Belki de yok olurdu.
1: Neden yok olsun canım? Ahireti kazanmak için bu dünyada bize sunulan fırsatları da kullanmak lazım.
0: Neymiş o fırsatlar?
1: Zaman, sağlık, gençlik. Bunlardan iyi fırsat mı arıyorsun?
0: Bu saymış olduğun üç şeye de sahibim.
1: O halde senin yapman gereken tek şey var.
0: Neymiş o yapmam gereken şey?
1: Anı değerlendirmek. Bugünün hakkını vermeye bak.
0: Teşekkürler abi.
1: Bir şey değil. Çay?
0: Olur.
2: Değerler Eğitimi. Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey.

Değerler eğitimi. Nezaket, vefa, yardımseverlik, dürüstlük, sevgi ve kanaat gibi değerler eğitiminin birer parçası olan konuların radyo tiyatrosu olarak sizlerle buluştuğu Değerler Eğitimi, cumartesi ve pazar günleri saat 19'da Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Ey kutluluk bulan kişi! Kutluluğun devamlı olmasını dilersen sürekli iyilik et. Sana devlet yöneticiliği gibi ulu bir adam olmak nasip olduğunda, bu kutluluğun hayatın boyunca devamını dilersen, büyüklenme, kendini küçük say, mütevazı ol.

Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin incileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da.

O binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itır ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Ey yediden çiçeği, gönlümün sevinci torun, kanattan, güçten, zayıflıktan yola çıkmışsın, düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Adalet nedir? Saldırganlık nedendir? Hadi, közde köpür Türk kahvelerimizi sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Yeryüzünde türlü anlar vardır. Bazısı insan ruhuna aydınlık katarken, bazısı korkunç gerilimler yaratır. Olanın ve olacak olanın özünde her zaman ince bir denge barınır. Güç ve merhamet arasında gelişip örülen bu denge, kişinin nasıl bir mizaca sahip olacağını da tayin eder. Örneğin, kedi doğası gereği saldırgandır. Küçük patilerindeki minicik ama yırtıcı tırnakları, keskin dişleri, korkusuzluğu pusuda bekleyip avını izlemesiyle tam bir avcıdır. Kuşlara dikkat kesilir, sakince bekler ve sessiz adımlarla ilerler. Kuş uçup canını kurtarır da, ya kedinin kürklü sırtında kanatları olsaydı? Bu sadece bahşedilen yeni bir uzuv anlamına gelmezdi. Aynı zamanda onun algısına sınırsız bir fırsat eklerdi. Serin gölgede seke seke gezen serçeler, kedi için

0: değerler, yasalar, vicdan ve toplumsal dengeler kim insanın ruhuna serpilmiş karanlığı bastırmasını sağlar. Değerler ortadan kalksa, korkunç ihtimaller meydana dökülecek, masum serçeler sığındıkları ağaç dallarında kanatlı kedilere yem oluverecektir. Unutma, kuvvet tek başına nimet de, erdem de değildir. Kedinin kanatsız, serçenin kanatlı yaratılışı, güç ve sınır dengesini gösteren incecik bir ibrettir. Serçeyi yaşatan bu denge, insanlar arasında da iyiliğe hizmet ederek erdemi geliştirir. İyilikse sınırların keşfedilmesinde değil, hakkı yaşatmaya dair gösterilen kararlılıkta boy verir. Yüce Yaradan'ın kudreti, kime kanat, kime pençe vereceğini çok iyi bilir. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Kedinin kanadı olsaydı, serçenin adı kalmazdı.
1: Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da. Kadim Mısralar.

Kudretinde nazarı Mevla'nın, farkı yok ahiret-ü dünyanın. Nakstan pâk-ü masumdur bari, olmaz Allah'a tegayyür tari. Hazreti Hakk'ın nazarında, ki her şey onun kudretindedir, dünya ile ahiretin bir farkı yoktur. Hazreti Allah noksanlıktan münezzeh ve uzaktır. Hazreti Allah'ın bir benzeri ve eşi yoktur.

Kalemin kağıda değdiği yerde mürekkeple ruha bürünür kelimeler. Kelimelerin anaforunda gizlenir en derin düşünceler. İki kapağın arasında yeniliğe aç ruhlarımıza ulaşır. Yeni ufuklarla tanışmanın heyecanını her kitabın kapağını araladığında hisseder insan. Bir ömürde binlerce ömre eşlik etmek başka nasıl mümkün olurdu ki? Mustafa Mirza Demir'in hazırlayıp sunduğu Kitap Ayracı, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 14.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Hüsnü Hal.
1: Binlerce yıl geçti. Dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı başına belalar da açtı. Bazen ilaç buldu, yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zamanki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın

insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

sahabelerden Ebu Huzeyfe anlatmaktadır. Efendimiz sıkıntılı bir işle karşılaşınca namaz kılardı. Nitekim bir defasında Bilal'e, "Kalk namaza çağır da bizi namazla rahatlat," diye seslenmişti. Buna tanıklık eden sahabiler, namaz kılarken ağlamasından dolayı Efendimizin göğsünden gelen değirmen sesine benzer hırıltıyı duyabildiklerini söylemişlerdi.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıl önce bir niyetle çıktık yola. Sadece duyulan değil, hissedilen bir ses olabilmek için. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz dedik.
1: Biz de sizi dinliyoruz.
0: Ve o günden bugüne, kimi zaman sabahın bereketine eşlik ettik, kimi zaman akşamın yorgunluğunda bir nefes oldu. Önce kulaklarınıza ulaştık, sonra evlerinize, sonra da gönüllerinizde kendimize bir yer bulduk. Yıllar içinde anladık ki bir radyonun en büyük gücü sesinin yüksekliği değil, güvenle karşılandığı gönüllerdir. İşte bu yüzden Diyanet Radyo 13 yıldır nice hanede bir dostun sesi, nice yolculukta bir yol arkadaşının selamı, nice yalnızlıkta içten bir sohbetin sıcaklığı oldu. Kimi zaman bir ayetle gönüllere dokundu, kimi zaman bir duayla umutları tazeledi, kimi zaman da bir kelamla insanı kendine, ailesine ve Rabbine yaklaştırdı. Çünkü biz sadece haber vermeye değil, hatırlatmaya geldik. Unutulan merhameti, ihmal edilen nezaketi, özlenen kardeşliği ve insanın kalbinde taşıdığı iyiliği. Hayatın hızla aktığı zamanlarda durup düşünmeye vesile olan bir durak olduk. Kalpler yorulduğunda sığınılan bir ses, ferahlık veren bir nefes olduk. Bugün geriye baktığımızda binlerce programdan, milyonlarca kelimeden önce kurulan gönül bağlarını görüyoruz. Çünkü Diyanet Radyo 13 yıldır yalnızca yayın yapan bir radyo değil. Güvenin sesi, samimiyetin dili, muhabbetin ve maneviyatın buluştuğu bir gönül mektebi oldu. Ve şimdi ilk günkü heyecanla, ilk günkü sorumlulukla, ilk günkü samimiyetle aynı iyiliği çoğaltmaya, aynı hakikati paylaşmaya, aynı gönül ikliminde buluşmaya devam ediyoruz. Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıldır aynı emanet bilinciyle, aynı güvenle, aynı muhabbetle gönülden gönüle ses olmaya devam ediyor.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da dua, pazartesiden perşembeye saat 13'te Diyanet Radyo'da.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Her kitap bir yolculuktur insanoğlu için. Bu yolculukta rastlanılan kimi cümlelerse iz bırakır okuyanın ruhunda. Sayfaların arasında bulduğumuz, altını çizmeden geçemediğimiz sözler şimdi sizlerle. Profesör Doktor Soner Duman'ın kitaplarının konu edildiği Kurtarıcı Kurallar, Pazartesiden Perşembe'ye saat 15'te Diyanet Radyo'da.

0: Misafirimiz var az sonra. Günün duası.
1: Bir gün Enes bin Malik ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birlikte otururlarken namaz kılan bir adama şahit oldular. Adam namazı kıldıktan sonra, "Ey Allah'ım, hamd ancak sanadır. Senden başka ilah yoktur. Gökleri ve yeri yaratan, bol bol veren sensin. Ey celal ve ikram sahibi, ey hay, ezeli ve ebedi bir hayata sahip olan ve kayyum, kainatı idare eden, senden istiyorum," diye dua etmişti. Bunu duyan Allah Resulü adamın bu davranışını onaylayarak, "Şüphesiz Allah'a kendisiyle dua edildiği zaman mutlaka kabul ettiği ve istenildiğinde verdiği ismi azam ile dua etti," buyurdu.

ettiği çiğ tanesi serinliğinde, seher vaktinin az evvelinde, Temmuz yıldızının nefesiyle sesimiz yayıldı yeryüzüne.

0: Dinleyeceğiniz program bir tekrar yayındır.
1: Misafirimiz var. Hazırlayan ve sunan Reyhan Sevinç.
2: Her sesin tınısında yürekten gelen kelimenin, cümlenin duygu dolu anlara yolculuğu vardır. Kimi özlemleri, kimi acıları, kimi ise hatıraları getirir peşi sıra. Ama en önemlisi yaşanmışlıklar tecrübeyle birleşip dersler çıkartır gönül heybelerinden. Misafir eder nasibini, misafir olur nasibinde. Kıymet verir misafire. Çünkü Peygamberimizin emanetidir bizlere. Zamanlar, mekanlar, kişiler değişse de değişmez bizim kimliğimiz. Bundan dolayı hep açıktır kapılarımız. Sizler de bizlere evlerinizin ve kalplerinizin kapılarını açtınız. O halde gelin, buyur edelim misafirimizi. Değerli dinleyenlerimiz, bu akşamki misafirimiz sanatçı, TRT Diyanet Çocuk Kanal Koordinatörü Mustafa Cihat.
3: Geceye katran çal, acıya hüzzam. Ah edersem tutmasın elim, tat olsun dilim. Ey keman geç, durma vur, asılsa bu sine vurgu.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Diyanet Radyo'dan Misafirimiz Var programından selamlarımızı ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Misafirimiz Var programıyla yine bizler mikrofon başında kıymetli konuğumuzla beraber sizlerin kulaklarına ve hanelerine misafir olmaya geldik. Bu hafta yine çok kıymetli bir misafirimiz var. Bu haftaki misafirimiz sanatçı, TRT Diyanet Çocuk Kanal Koordinatörü Mustafa Cihat. Mustafa Bey şu anda stüdyomuzda. Mustafa Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Bizleri misafir ettiğiniz için, programın isminden de anlaşıldığı üzere bugün misafiriniz var. O da
1: sizsiniz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: Çok teşekkür ederim, gayet iyiyim. Allah'a şükürler olsun. Siz nasılsınız, iyisiniz?
1: Hamdolsun biz de iyiyiz. Sizi görünce çok daha iyi olduk. Çünkü radyoculuğu bana öğreten kişiyle şu anda program yapmak çok kıymetli benim için. Peki nasıl gidiyor hayat, nasıl geçiyor vakit, neler söylersiniz?
2: Şükürler olsun. Yani hayatımla alakalı daha çok böyle çocuklara da sevmiyorlar ama nasihat demeyeyim yani. Görgümüzü anlattığımız, tecrübelerimizi ilettiğimiz ya da sohbet ettiğimiz anlarda hep onlara şey diyorum. Hayatın yaşının her biri güzel. Geri dönme fırsatı verilse, hani hep böyle sorulan sorulardan biridir ya. Hı-hı. Dönmek isteyeceğim hiçbir yaş yok. Hakikaten bunu çok açık yüreklikle söylüyorum. Çünkü bunu kendime sordum. Dolayısıyla her yaşın bir güzelliği var diye akıllarda kalan o söylenen söz bütünü var ya, o kadar haklı ve gerçek ve doğru ki. Şükürler olsun, ben her yaşımda, her halimde yeteri kadar şükredenlerden oldum mu bilemiyorum bunu. İnşallah öyle olmuşumdur. Rabbim de öyle görmüştür inşallah, ama her halimize, her durumumuza memnun olan, o yaşından, o halinden, o yaşam biçiminden, o günün şartlarından memnun olmaya çalıştım, çalışıyorum. Şükürler olsun iyiyiz, daha da iyi oluruz inşallah.
1: Daim olsun inşallah. Bir kahve ikram edelim mi size?
2: Olur, içelim birlikte inşallah.
1: O zaman kahvemiz gelene kadar Mustafa Cihat'tan bir eser dinleyelim.
2: Hangisi olacak?
1: Benim en çok sevdiğim Cennetin Kuşları.
2: Olur, Cennetin Kuşları ile başlayalım.
1: Tamam.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Mustafa Cihat'la olan sohbetimiz başlıyor. Şimdi Mustafa Bey, şöyle çocukluğunuza doğru bir yolculuk yapsak, sizi sizin cümlelerinizden dinlemek istesek, Mustafa Cihat kimdir? Dünden bugüne nasıl bir hayat yolculuğu yaptı, neler söylersiniz?
2: Yani şimdi çocuklarıma zaman zaman tabii ki erkek evlatlarıma söylüyorum. Ahmet'e ve Ali Zeydan'ı. Ya benim çocukluğum öyle çok açıkçası uslu, bir kendi halinde bir kenarda duran gibi geçmedi. Bir de tabii bizim o dönemlerde çocukluk yaşlarımızda siz de bilirsiniz. Bizim oyunlarımız ve oyuncaklarımız çok daha farklıydı. Evet. En çok paylaşım yaptığımız kişiler arkadaşlarımızdı. Sokaktaydık, ya sokak oyunları oynuyor ya da evde oynadığımızda da kardeşlerimizde ya da arkadaşlarımız çağırdığımızda oyuncak diyemeyeceğimiz belki ama işte alelade yapılmış, elimize verilmiş ya da bizim işte bir şeyi arabaya benzetip arabamız dediğimiz oyuncaklarımız. Dolayısıyla çok hareketli ama çok mutlu bir çocuktum. Rahmetli babam halı tüccarıydı Sparta'da. Onun dükkanına çokça gelip giderdim. Dolayısıyla o zamanlar beni farklı anlamda hayata, yolculuğuma başlamamda çok büyük bir faydası olan şeylermiş. Çünkü babanızın dükkanına gitme hissiniz güzel bir şeydir. Bu bir nimettir, şükürdür yani. Bunun için şükrediyorum. Ortaokul İmam Hatip'e başladıktan sonraki yıllarda biraz daha tabii hani sokak çocuğu, hep sokakta olan çocuktan biraz daha böyle kravat takan, artık bazı şeylerin anlamlarını daha iyi anlayan, kavrayan çocuklar. O yıllarda tabii ortaokul ve lise çağlarında Türkiye'deki sosyal yapı, her şey çok başkaydı. Bugün gibi değildi. Yokluk çok fazlaydı. Var olan kıymeti bilinmesi gerektiği için de biliniyordu. Bunların kıymetini bilerek büyüdüğümüz bu yolculukta, gençlik sürecine geldiğimizde artık ideallerimiz ve ideolojilerimiz de çok kıymetli ve önemliydi. Dolayısıyla üzerimizde emeği bulunan, bulunması gereken insanlar vardı ve bulundular. Ve onların emekleri sayesinde o günlerde doğru yerde durabilmeyi Allah da bize lütfetti. Bu önemlidir. Nerede büyüdüğün, nasıl bir çevrede, nasıl bir arkadaşla yetiştiğin, nasıl birileriyle beraber yol aldığın o yaşlarda çok kıymetli ve önemli. Ve gerçekten de çok önemli, çok mühim insanlar tanıdım. O dönemde arkadaşlarımızla beraber derdi olan çocuklardık. Bugün baktığımda yani o yaşları yaşamış olan bir adam olarak tabii ki çocuklar hep babalarını baba zannediyor. Onların çocukluğu ve gençliği olduğu algısı pek oluşmuyor zihinlerinde ama bizim de şu anda çocuklarımızın olduğu yaşta olduğumuz çağlarda ben tabii eleştiri olarak söylemiyorum çocuklara ama biraz da belki o dönemin sosyal yapısı itibariyle, dünyanın gereği o olduğu için olabilir. Bir şeyleri dertlenmeyi biz mi tercih etmiştik yoksa o dönem öyle miydi çocukluğun ve gençliğin gereği bilmiyorum ama dertliydik. Bu mühim. Hep çocuklara bunu nasihat olsun diye söylemiyorum ama sonuç nasihat gibi geliyor. Evet. Bir şeyin dertlisi olmak mühim. Yani siz de ne olduğunu tercih edin, kararınızı verin ama bir şeyin dertlisi olun, ona kafayı takın yani. O önemli, o mühim. Onun için mücadele etmek önemli. Çocuklar bilir, Mega Zeka diye bir çizgi film vardı, siz de bilirsiniz. Kötüyle iyinin savaşıdır. Ama iyi bir gün ölünce kötü anlamsızlaştığını fark eder. Yani karşıtı olmayınca bir anlam ifade etmediği bir dünya. Dünya çokça kötü barındırıyor. Biz iyi olmak durumundayız, var olmak durumundayız, karşısında olmak durumundayız. Dolayısıyla buradan yola çıkarak gençlere hep şunu söylüyorum ya da çocuklarıma. Yani sizin derdiniz olması lazım. İdealleriniz olması lazım. Hayalleriniz olması lazım. Mühim. Dolayısıyla benim biraz uzatıyorum tabii cümleleri ama ortaokul ve lise çağlarım İmam Hatip'te idealleri olan, amacı olan sosyal bir gençlik dönemiydi. Arkadaşlarıyla, dostlarıyla yakın ilişkileri olan onlarla beraber güzel şeyler yapan, iyi şeyler yapan, iyi yerlerde bulunan çocuklardık, gençlerdik. Rabbime şükrediyorum. Dolayısıyla güzel bir çocukluk ve gençlik oldu benim için. Rabbime şükrediyorum her haline.
1: Peki Mustafa Bey, müzikle tanışmanız nasıl oldu? Çocukluk döneminizde müziğe dair sizi etkileyen özel bir an var mı? Ailenizin ve çevrenizin müzikle uğraşmanıza yaklaşımı nasıl oldu? Neler söylersiniz?
2: Babam rahmetli çok ehli sünnet, çok takva bir adamdı. Kendi cennet olsun, Rabbim aynen buluştursun. Benim çocukluk yıllarından itibaren müziğe olan ilgimi fark etti, gördü. İşte o dönemlerde var olan imkanlarla müzikle ilgimi görünce de bunu durdurmak istedi. Ve şöyle bir hatıra anlattı bana. Birkaç kez de uyarmıştı.
1: Dinleyelim o zaman.
2: Ya bunu bırak işte. Bunlar malayani şeyler, bunlar önemsiz şeyler oğlum. Başka bir şeyle ilgilen, daha hayırlı bir şeyle ilgilen dediği, eleştirdiği ama benim maalesef onu dinlemediğim zamanlar. Dedi ki evlat, ben bir gün dama çıkmış ve daha önceden işte kurutulmuş kabak, o ikiye kesmiş ortasından, ona da at kuyruğundan kıllar germiş. Aslında kabak kemane yapmış babam köyde. Ya 1940'lar 45'ler ya, düşünebiliyor musun? Bana bunu şimdi anlatıyor ama ben tabii fokuslandığım yer çok başka. Ve onu işte gıy gıy gıy diye çalmaya başlayınca damda, rahmetli babamın babası dedem de gazidir. Ve 8 parmağını savaşta Çanakkale'de kaybetmiş. O aşağıdan seslenmiş, Çolak Davut. Lakabı da Bekir demiş. Gür bir ses, dedi ki dedem öyle bir adammış. O elindeki ana mı diyor, baba mı diyor demiş. İşte diyor, ben o lafı duyar duymaz onu hemen kırdım. Bir daha da elime almadım. Baba ben sana diyor söylüyorum, bırak bu işleri. Bunlar önemsiz şeyler. Daha faydalı şeylerle uğraş. Sen beni dinlemiyorsun diye sitem ettiği şey. Ama ben orada şuna takıldım. Demek ki 1940'lı yıllarda bile babamın içinde o müzik aşkı var. Adam kabak kemane yapmış yani.
1: Ondan size geçmiş.
2: Ya buna ben engel olamam. Evet. Ama tabii biz belki onun gözünde hayırsızdık o dönemlerde. Onu dinlemedik ama müziği hiçbir zaman bırakmadım yani. Babam, daha doğrusu babam o yıllarda benim müziği niçin yaptığım konusunda biz bir türlü aynı düzlemde buluşamıyorduk. O bunu bir oyun, eğlence işte. Düğünlere giden, orada çalan falan, böyle işte gereksiz bunlar, yapma bunları falan gibi düşünen bir zihinle bunu söylerken, ben de söylemek istediğim şeyler var baba falan dediğimde aynı düzlemde buluşamadık. Çünkü o güne kadar babam da bir derdi anlatmanın hikayesi olarak duymadığı bir müzik türü. Dolayısıyla o konuda aynı şeyde buluşamadık, paydada buluşamadık. Ta ki aradan yıllar geçti, ben hiçbir zaman müziği bırakmadım. Bir gün cami cemaatinden arkadaşlar artık, ya Hacı abi senin Mustafa ne güzel şeyler yapmış Cihat, bak dinliyoruz ilahilerini deyince, babam o gün
1: fark etmiş.
2: Ha dedi. Ya bu çocuk güzel bir şeyler yapmış, yapıyormuş demek ki falan diye. Çünkü sosyal çevresinden bir cami cemaatinin böyle söylemesi kıymetlidir. Çünkü mahalledesindir. Evladınla alakalı bir komşunun güzel bir cümle etmesi kıymetlidir. Hele bir de hayırlı bir iş yapıyor, maşallah, dua ediyoruz evlada falan demesi, bir babanın isteyebileceği bu hayattaki en büyük gururdur.
1: Aslında siz müziği uğraş olmaktan yaşam biçimi haline getirdiniz o dönemde.
2: Çok sevdiğim bir şeydi müzik. Çok fazla dinlediğim ve inanılmaz ezber yapabilme kabiliyetim vardı. Yani ben 7-8 yaşında Kadir Gecesi'nde, işte o dönem İrfan Camii vardı, Spartalılar bilir. Orada Duha Suresini okurdum Abdülsemet makamıyla. 7-8 yaşından bahsediyorum. Duyduğum her sureyi ezberlerdim. Acayip bir ezber kabiliyetim vardı. Rahmetli Abdülsamet Abdülbasit'in o kasetlerinde okuduğu bütün aşırları ezberledim dinleyerek. Müzikte de ilgim böyleydi. Bir eseri, bir şarkıyı, bir türküyü bir kere dinlemem yetiyordu. Hemen anında ezberliyordum falan. Böyle bir Cenab-ı Hak özellik lütfedince siz ister istemez, size bu vahyedilecek hali yok yani. Fark ediyorsunuz kendinizi bir yerde ve oraya doğru yürüyorsunuz, yolcu oluyorsunuz. Çünkü ilk besteyi de yapmadan evvel bir gece önce rüyamda sen beste yapabiliyorsun, kalk uyan falan denmedi ki bize. Yani evet. O zaten tezahür edişi, sizin kendinizi fark edişinizle ilgili ve yaptığınız şeyin şeye şaşırmanızla ilgili. Kendinizden değil de bir ilham olduğu, var olan sesleri bir araya getirmenin lütfu, evet, ve güzelliğini yaşadığınız an gibi bir şey. O açıdan o ilk geldiği anda ya bu, evet ya bu bir beste falan dediğini anlar. Dolayısıyla benim için bir yaşam biçimi gibi bir şeydi. Çünkü her hücre buna hazır halde imal yaratılmış. Yaratıldığı için de siz o yola zaten yolcu oluyorsunuz. Haliyle sonuç budur yani.
1: Peki Mustafa Bey, bir virgül koyalım sohbetimize.
2: Koyalım. Bir benim Ali Zeydan'ım da yanımda bugün.
1: Evet, Ali Zeydan da burada. O Ali da Zeydan var mıdır babandan istediğin bir eser? Onu yayınlayalım.
2: Var mı?
3: Bir tek Fizani.
2: Fizani istiyor. O çok
1: zaman
2: sever.
1: Fizani'yi dinleyelim biz.
2: Dinleyelim. Fizani'yi de çok iyi söylüyor. Tabii benim müzik çalışmalarıma çok yakından şahitlik ettiği için kendi besteleri falan var.
1: Çok güzel.
2: İnşallah o da böyle söylediğimiz
1: babasının
2: şekliyle
1: yolundan gidecek
2: gitsin isterim
1: bir
2: ben de. Hani ideallerini seslendirebilsin, derdi olan çocuklardan olsun, hani bu anlamda dertlenen idealleri olan olsun inşallah. Dua ediyorum bunlara. Bugün beni yalnız bırakmadı sağ olsun.
1: Evet. İkinci konuğumuz.
2: İki misafiriniz
1: evet,
2: var.
1: Evet, iki misafirim var. O zaman
2: şimdi Ali Zeydan'a gelsin.
1: Ali Zeydan, şöyle yapalım mı? Gel sen anlat.
3: Şimdi Mustafa Cihat'tan Fizani.
1: Dinliyoruz.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Ali Zeydan'ın istediği Fizani eserini dinledik. Hem Mustafa Bey'in sesine ve yorumuna teşekkür ediyoruz, hem de Ali Zeydan'a teşekkür ediyoruz.
2: Teşekkürler oğlum.
1: Peki Mustafa Bey, ezgi müziği alanında üretim yapmaya nasıl karar verdiniz? Karar vermenizde kimlerin etkisi oldu? Bir de müziğinizde geleneksel ezgi ile modern tınılar arasında bir denge var. Bu dengeyi nasıl koruyorsunuz, neler söylersiniz?
2: Aslında birinci bölümünü anlattım. Yani bir idealin, amacın, söylemek istediğimiz, içimizde dert ettiğimiz sözlerin söylenme biçiminin metoduydu, aracıydı müzik ve bunu biz kullandık. Bunu kullanırken müziği dünyada bir yerlere getirmek, bulunduğumuz bölgede daha iyi hale getirmek gibi bir dert yoktu. Müzik zaten güzeldi. Bizde güzel sözlerimiz vardı söylemek istediğimiz. Bunu söylediğimiz bir araçtı. İkinci bölümü de şöyle. Tabii bizim geleneğimizde, tasavvuf geleneği çok zengin, nameler içeren, makamlar içeren, dünya standartlarında çok üst seviyede, çok kaliteli esintiler. Fakat bizim söylediğimiz sözlerin kimi zaman güncesinden kaynaklı, bugün olan bir sosyal patlamadır, bir ne bileyim bir derttir ki o zamanlı ki yıllara bakıyorum ben, 90'lı yıllarda yine biz Filistin'i konuşuyormuşuz. Hı hı. Her zaman bir derdi vardı Müslümanların. Her zaman bir zalim ve onun karşısında direnen, karşı duran, kabullenmeyen bir mazlum vardı. Dolayısıyla bizim sözlerimizin güncesi, geleneğimizde kullanmış olduğumuz namelerin namelerle aktarabilme durumu yoktu. Yani onların daha sert notalara ihtiyacı vardı. Daha özgün eserler yapılmalıydı. Dolayısıyla Batı sound'u ve Doğu sound'unun ortasında, geçen bir programda söylemiştim, aşure gibi tüm lezzetlerin bir araya gelişinden oluşan bir lezzet bütünü diyebiliriz ona. Belki çok geleneği yoktu ama altyapısal itibaren bakıldığında hem Doğu'yu hem Batı'yı içine alıp harmanlayan bir müzik altyapısıydı. Biraz da kendimiz gençtik, gençlere bir şey söylemeliydik. Meydanda hep birlikte bulunup, hep birlikte bunları söylemeliydik. Dolayısıyla onların algıladığı, anladığı dildi bizim kullandığımız müziğin altyapı tınısı, Batı oluşu. Dolayısıyla onlar da hemen kabullendi bunu. Ve adı Ezgi oldu. Yani Ezgi dedik, denildi. Açıkçası böyle çok uzun uzadıya düşünülüp karar verilmiş bir şey değil. Ezgi sonuçta daha önce de yok olan bir şey değil. Yani müziğin, sesin adı zaten o. Dolayısıyla böyle bir isimle hani onu bir yerde belirgin hale getirme meselesi, ki hani bir dönemde Yeşil Pop diye de adlandırılmıştı kimi çevrelerce. Onun genel adının ilk dönemlerde marşlardı, bir meydan havasıysa. Sonra Marşlar ve Ezgiler oldu ismi. Sonrasında da Ezgi oldu ismi. Biraz da Türkiye'nin sosyal yapısının gelişimini çok ifade ediyor. İlk başlarda marş söylemeye ihtiyaç vardı. Sonra Ezgi marşta lazım ama Ezgi de söyleyelimdi. Sonraki yıllarda Ezgi söylemeliyiz dedi. Böyle adlandırmanın sebebi hani bu da böyle olsun.
1: Aslında
2: hani
1: bir şey dert edinmekle alakalı bu da. Evet. Bir şeyleri dert edinip bu yola girmişsiniz, bu müziği yapmışsınız gibi geliyor bana.
2: Aynen öyle, ama tabii içinde Türk müziğinden de, yani ondan kopma ihtimalimiz yok ki bizim. Bütün tınılarımız, sonra bizim bütün enstrümanlarımız. Hani Batı tandanslı enstrümanların eşliği var ama ana sazlarımız her zaman Türk müziğinin sazlarıdır. Onlardan hiç vazgeçmedik ama tabii altyapı itibariyle daha Batı sound'u diyebiliriz o yönüyle. Sözü söylememize yeterli oldu o bizim.
1: Mustafa Bey, yine bu minvalde size bir soru yönelteceğim. Sorumuz biraz uzun ama.
2: Lütfen.
1: Eserlerinizde sıkça inanç, sevgi, birlik gibi temalar ön plana çıkıyor. Bu değerleri müziğe nasıl taşıyorsunuz? Dini ve kültürel değerleri sanat aracılığıyla anlatmak sizde bir sorumluluk hissi oluşturuyor mu? Buradan hareketle sanat sizin için bir meslek mi yoksa hizmet mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz, neler söylersiniz?
2: Şöyle, ben aslında yaptığım her eseri kendi hikayem olarak anlatıyorum. Ve bu birilerinin hikayesi de olduğu için bir araya getiriyor insanları. Yapmış olduğum eserlerin altyapı itibariyle söylemiş olduğunuz güftelerin içerik çeşitliliği birçok eserde her birinin eşittir aslında söylediğiniz sözler. Ki zaten öyledir. Yani bu şu, kendimi çok mahcup hissettiğimde mahcubuz eserini yapmak geliyor içimden. Ve onu zaten o halde olduğunuz için onu yapıyorsunuz.
1: Evet.
2: Sana layık kul olamadım dediğim zaman ben bunu birisine, siz ona layık bir kul olamadınız, vah yazık size değil hikaye. Ben sana layık bir kul olamadım hikayesini kendime söylüyorum. Eserlerim içerisinde Efendimiz'i anmak, hatırlamak, ona bir naat diye seslenme biçimlerinde kullandığımız her albümde bir eser vardır biliyorsunuz.
1: Evet.
2: Orada gerçekten de acziyetimin ifadesidir. Seni anlatamam demem. Seni her şeyi anlatabildi de ben seni anlatamıyorum. Benim sözlerim her defasında kifayetsiz kalıyor seni anlatmada. Dolayısıyla bütün eserlerimde, tamamında yapabileceğim kadarını söyledim. Gücüm neye yetiyorsa onu söylemek istedim. Haddimi aşan bir söz olduğunu düşünmüyorum. Bütün cümlelerimin altında imzam var diyebilmek büyük bir cesaret ister.
1: Evet.
2: Ve gerçeklik budur. Ben buradan söylüyorum. Bütün sözlerimin altında imzam var benim. Çünkü o gün öyle hissettiğim için o cümleyi söylemek istedim. Sonbahardayken sonbahar yapraklarının hüznü bir ölüm gibi esiyorsa benim üstüme, ben o zaman sonbahar eserini bestelemek nasip oldu ve söylemek nasip oldu bana. Eğer bir aşk hissi varsa içimde, o aşkı ifade etmek, anlatmak, o aşkı haykırmanın ifadesi o gün Lila ise, o gün İstanbul eseri ise, o gün bir başka eserse, aklıma gelmeyen bir sürü o gün anlatan herhangi bir şeyse, o gün onu söyleme ihtiyacı hissettim. Allah çok iyi biliyor ve söylüyorum ki bugünlerde insanlar şöyle şeyler seviyor, hadi bundan yapalım dediğim tek bir eserim yok.
1: Ne güzel.
2: Hissettiğim neyse bunu söylemek istedim. İhtiyacım yok fazlasını söylemeye. Benim söylediğimin fazlasına da kimsenin ihtiyacı yok. Herkes hallerimizi söylerken tam hissettiğim haldir o benim. Bizim hallerimiz pek iyi değil. Kırık dökük yanımız çok. Ben böyleyim. Biz böyleyiz. Diye bir öz eleştiri. Hem kendim hem benim gibi olan günahkarlar için söylediğim şeydir o hallerimiz. Dolayısıyla eserleri yaparken söylerken bu eşittirlediğimiz her kavram. O gün benim hissettiğim cümle, his, duygu her neyse onun cümleye dönülmüş, dökülmüş hali, güfteye dökülmüş halidir. Bunu birkaç yerde daha söylemiştim. 300'e yakın bestem var. Her birinin güftesinin altında benim ismim varsa benim imzam vardır. Bunu kabul ediyor ve gereğini yaşamaya hazır olduğumu hep söylüyor.
1: Ne güzel. Teşekkür ediyorum.
2: Rica ederim.
1: Bir eser arası verelim mi?
2: Tabii ki, memnun olurum.
1: Eserimizi dinliyoruz.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var programımızın bu akşamki kıymetli misafiri sanatçı, TRT Diyanet Çocuk Kanal Koordinatörü Mustafa Cihat. Şimdi Mustafa Bey, gençlerin ruh dünyasına hitap etmek kolay değil, siz de biliyorsunuz. Sizce onları sanatla nasıl yakalayabiliriz? Günümüzde gençlerin ezgi türüne ilgisini nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Yani bir formül söyleyebilecek bir seviyede, bir makamda, mevkide olduğumu düşünmüyorum. Acizane kardeşler olarak belki birkaç şey söyleyebilirim. Onların söylediği kadarını en fazla. Ama önce şeyi söyleyeyim. Bunu bir programda daha söyledim. Bu yıllarda ezgiye olan konserlerde en azından böyle görüyorum. İlgiyi artarak devam ettiğini görüyorum. Evet. Çünkü yaşıtlarımız bizler artık 20'li 25'li yaşlar arasında çocukları olan ebeveynleriz. Biz ezgi dinleyerek büyüdük. Onlar da çocuklarına öğretmişler. Evet. Müthiş bir şey tabii bu. Nesilden nesile aktarılan bir müzik dense evet, artık ezgiye hakikaten yeridir gibi bir şey oldu. Gidiyorum. Gençlerine diyor ki işte babamla dinlerdik çocukken, çocukluktan beri sizi dinliyorum. Annemle dinlerdik çocukluktan beri sizi. Ben de söylemi sahip konserlere biraz CD götürürüm.
1: Evet.
2: Salondaki en küçük kim var diye işte bebeklerden başlayarak o da hediye elimden geldiği size kadar hediye ederim birkaç tane. Onların da hayatları ezgi dolu bir hayat olsun istiyorum. O işte 6 aylık olan oluyor, 1 yaşında olan, 3 yaşında, 5 yaşında. Dolayısıyla onların da, yani bizi dinleyenlerin çocuklarının çocukları şu anda dinlemeye evet, başlasın diye o bebeklere ezgi ve onlar konsere getiriyorlar. Yani müthiş mutlu oluyorum.
1: Bize
2: yani
1: de iste dinleye ses kaydı gönderiyorlar. Küçük daha 3-4 yaşında, daha dili bile dönmüyor. Ezgi istiyor.
2: Yani ben 40'ı yeni çıkmış bir bebek geldiği konserimi hatırlıyorum. Yani 1 yaşındaki hep çok da 40'ı çıkmış ilk şey bize denk geldi. Dışarı ziyaret.
1: Ziyaret.
2: Dolayısıyla bu müthiş bir mutluluk.
1: Evet.
2: O nesil de o çocuklara aktaracak. Dolayısıyla gençlerin şu anda ezgiye göstermiş olduğu ilgi alakadan inanılmaz mutluyum. Çok hoşuma gidiyor. O derdi birlikte dertlenip, o coşkuyu birlikte coşarak yaşamayı anladığımız, hissettiğimiz bir noktada buluşmuş oluyoruz o salonda. O müthiş bir şey. O açıdan çok seviniyorum. Bir de hep gençler dinlediği için böyle sahnede tabii dede demek ayıp olur da tonton babaları gibi, böyle evlatlarım gibi bir şey.
1: Yaş almış diyelim biz ona.
2: Yaş almış. Yani şöyle, o gençlerin babası yaşındayım. Bu doğru. Benim de o yaşta çocuklarım var. Dolayısıyla şey oluyorum. Mutlu oluyorum. Evet. Evlatlarım gelmiş de beraber, hep beraber ezgi söylüyormuş gibi geliyor. Gençler için söylüyorum. Evet. Ama tabii yaşıtlarımız, onlar annelerimiz, babalarımız, bizden büyükler konsere gelmiyor değil. Onlarla beraber de bir güzelliği paylaşıyoruz. Hı hı. Annem, işte orada benden büyük olan insanlar. Bunlar çok kıymetli ve önemli.
1: Evet.
2: Benle yaşıt olan akranlarım, arkadaşlarım, dostlarım her biri. Öyle hissediyorum. Dolayısıyla o yönüyle bu ilgiden çok mutluyum. Birinci bölüme gelince de sorunun birinci bölümüne. Hakikaten de bu konuda akıl verecek seviyede olduğumu düşünmüyorum. Bunun gelişimine yönelik ya da tavsiye edebileceğim, gençlerin bu yöne yönelmesiyle alakalı söyleyebileceğim şeyleri onlar benden çok daha iyi biliyor. Çünkü bizim müzik yaptığımız, benim prodüktörlük yaptığım yıllardaki gibi değil.
1: Evet.
2: Bugün her şey çok daha kolay, çok daha rahat, çok daha zor. Bugün her ikisinin aynı anda yaşandığı dünyanın belki ender zamanlarındayız.
1: Evet.
2: İnanılmaz kolay, ölümüne zor. Bir şey ifade ederken bu ikisini bu kadar keskin kullandığımız bir dönemi hiç hatırlamıyorum. Bir şey ya kolaydır
1: ya zordur.
2: Ya zordur. Ama şu an öyle değil. İnanılmaz kolay, ölümüne zor bir zaman bu.
1: Evet.
2: Dolayısıyla bu dönemin gençlerine akıl verecek seviyede olduğumu düşünmüyorum. İnakları açık, akılları iyi, dikkatleri yüksek, algıları açık ve yapmak istediklerinin ne olduğunu tespit ettiklerinde çok iyi yaptıklarını görüyorum, şahit oluyorum ben. Ümidim sonsuz ama bu anlamda da onlara bir şey verebilecek seviyede olduğumu düşünmüyorum. Hani iyisini biliyorlar şu anda bizden. Öyle bitireyim.
1: Eyvallah. Peki şimdi biraz konuyu değiştirelim isterseniz. Aslında Mustafa Cihat'ı tanıdığım kısmını söyleyeyim. Diyanet Radyoları. Evet. Bununla ilgili bir soru yönelteceğim ben size. Müzik dışında farklı çalışmalarınız da mevcut. Sadece radyoculuk değil aslında. Farklı yaptığınız işler de var. Diyanet Radyoları'nın kuruluş aşamasındaki emekleriniz biz yakinen şahit olduğumuz için söylüyorum. Çok kıymetli bir kuruluş oldu diyelim Diyanet Radyoları için.
2: Elhamdülillah.
1: Bu dönemi biraz anlatmanızı istesek neler söylersiniz?
2: Aslında benim radyo yolculuğum lisede başladı. Sparta Arkadaş FM. Sonra dinleyicilerimizin çoğu bilecektir Marmara FM ile devam etti. Sonraki yıllarda da Diyanet İşleri Başkanlığımızın tematik bir radyo kurma ihtiyacı olduğu, böyle bir isteği arzusu olduğunu görünce de beraber oturup istişare ettiğimizde böyle bir yolculuğa başladık ve 2013 yılında başladık Diyanet Radyo'yu. Sıfırdan hiç açıkçası yeri bile belli değildi, evet. Biliyorsunuz. Çok büyük gayretlerle inşa edildi, ihya edildi. Dolayısıyla büyük bir nimet olarak tezahür etti. Ben öyle görüyorum. Kur'an radyoyla sözün başladığı yerdeydik biz gerçekten de. Risalet radyoyla asırları aşan kutlu çağrının tam söylendiği yerdeydik biz yani. Diyanet radyoda biz de sizi dinleriz derken çok doğru söylenebilecek en doğru cümle olduğunun anındaydık. Çünkü şu, siz hep radyo dinlediniz.
1: Evet.
2: 90'lı yıllardan çok önce de radyo vardı. Özel radyolar olarak 90'lı yıllardan itibaren. Ama kısa dalga, uzun dalga yayınlarında insanlar yıllarca radyo arkadaşlık etti insanlara. Çok insan yalnız yaşadığı yerlerde evde olmasa da radyoyu açık tutar. O bir sestir, nefestir, arkadaştır radyo. Dolayısıyla yıllarca insanlar radyoyu dinledi. Bu vefa anlatılmayacak kadar büyük bir şeydir. Bu büyük bir sadakattir. Biz de o gün dedik ki biz de sizi dinliyoruz. Bu doğru. Bu ne demek? Siz hep bizim söylediklerimizi dinlediniz. Şimdi biz de sizin söylemek istediklerinizi söyleyeceğiz. Merak etmeyin. Demek bu. Dolayısıyla bu yolculuk hem çok duygusal hem çok ideal. Hem de büyük birikmiş bir özlemin ifadesi oldu Diyanet Radyo. Öyle bir kucakladı ki. Biz içinde bulunurken insan bazen fark edemez ya, içinde bulunurken bile fark ettik. O kadar müthiş bir kucaklamayla kucakladı bizleri. Elhamdülillah. Ben kuruluşunun ilk gününden bugüne kadar hem benim bulunduğum 9 yıllık süre içerisinde hem de şimdi öncesinde sonrasında çok büyük emek veren insanlar oldu buraya.
1: Evet.
2: Sen tabii yakinen bunun her anına şahitsin. Ama dinleyicilerimiz bilmeyebilir tabii, evet. Ki bu ana sen bu yolculuğun başındasın. Hakikaten onlara yürekten teşekkür ediyorum. Öyle güzel bir şey yaptılar ki. Ben böyle görüyorum. Diyanet Radyo olan muhabbetim, sevgim çok başka. Bu ideale ortak olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Şükrediyorum ve bu ideale beni ortak edenlere buradan selam ediyorum. Allah her birinden razı olsun.
1: Amin.
2: Ve bizi dinleyip de hiçbir zaman yalnız bırakmayan, söylediğimiz sözün gerçekten kendi sözüymüş gibi hissedip, evet bizi dinleyen birileri varmış ya, biz de bunu söylemek istiyorduk diyen dinleyicilerimize, vefakar dinleyicimize, bu bir vefakarlık, bu bir sadakattir. Yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Onlar var diye bugün bu radyo burada var.
1: Eyvallah. Peki bu dinleyenlerimize bir eser armağan etmek ister misiniz?
2: Ben mi edeyim?
1: Evet.
2: Samet'e bırakmak istiyorum. Hangisini istiyorsa onu yayınlasın.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Mustafa Cihat Bey'in size armağan ettiği eseri dinledik. Şimdi misafirimiz var programında son bölümüne geldik ve bu akşam tabii kıymetli misafirimiz, az önce de anons ettik, Mustafa Cihat. Mustafa Bey, dilerseniz şu anda mevcut yaptığınız işle alakalı bir soru yönelteyim size. TRT Diyanet Çocuk Projesi'ni yürütüyorsunuz. Bize bu projeden biraz bahsetmenizi istesek, neyi amaçlıyorsunuz ve amaçladığınız noktaya gelebildiniz mi, neler söylersiniz?
2: Bu çok uzun zamandır benim hayalimdi.
1: Evet.
2: Çocuğu olan babalar, anneler zaten bu hayali hep kurar. Yani çocuğum bir şeyler izlesin, güzel şeyler izlesin. İzlerken ben de rahat edeyim, o da rahat etsin. Hem bu bir yandan da bir şeyler öğrensin diye hayal ettiğimiz bir şeydir. Her anne baba hayal eder bunu. Bunun içinde bulunmayı da nasip etti Cenab-ı Hak. Diyanet İşleri Başkanlığımız ve TRT Genel Müdürlüğü çok muhteşem bir birliktelikte, çok muhteşem bir projeye imza attılar bundan 5 yıl önce. Ve bu iki kurumun buluşmasıyla TRT Diyanet Çocuk diye ortak bir kanal kuruldu. Bütün yayıncılık hizmeti ve yapım hizmetini TRT kendi üstlendi. Diyanet İşleri Başkanlığımız da içerikleri inceleyip kontrol edip etik ve ahlak kurallarının dışında aynı zamanda dini anlamda da sözün tabii ki söylendiğinde en doğru haliyle söyleyebilecek yetkin ağızların bulunduğu bir başkanlık olduğu için Diyanet İşleri Başkanlığı da işin o tarafında oldu ve müthiş bir nimet.
1: Evet.
2: Doğru şey kelimeyi bir an düşündüm, hiç başka kelimeye gerek yokmuş, çok büyük nimet. Çünkü anne babaların çocuklarını ekrandan alma şansı yok.
1: Evet.
2: Bunu televizyon olarak değerlendirmiyorum artık, cep telefonu, ellerinde bulunan
1: ekranların hepsi.
2: Tamamında bir anlık bile olsa gaflete düştükleri bir anda izledikleri bir şeyin çocuğun hayatında büyük bir iz oluşturacağını görüyorlar, biliyorlar. Eğer oluşturmuşsa o an onu yaşıyorlar. Dolayısıyla bu anda çok temiz bir içerik çocukları karşılamalı. İzlediği zaman çocuğa zarar vermeyecek. Çocuğu kucaklayacak. Ona gelecekle alakalı, bugünle alakalı, geçmişle alakalı sözlerin mümkün olduğu kadar en doğrusunu söyleyebilecek eğlenceli bir kanala ihtiyaç var. Milli ve manevi değerlerin yanı sıra işte geleneğimiz, göreneğimiz, alışkanlıklarımız, komşuluklarımız, dostluklarımız, akrabalarımız, ev içinde bulunduğumuz anda aile içi muhabbet, kardeşlerimiz, kardeşliklerimiz, her birini doyasıya yaşayabileceği bir ekrandır TRT Diyanet Çocuk. Tabii küçük çocuğu olmayan ebeveynler bizden haberdar olmuyor. Bu da böyledir zaten, ihtiyacı matuf bir şey. Yani ihtiyaç varsa o evde o ekran açılıyor ya da araştırılıyor. Ama bugüne kadar bizden haberdar olmuş da çocuklarını tanıştırmış olan insanlardan dua aldınız bir işse bu çok iyi bir şeydir.
1: Evet.
2: Biz buna hep şahit olduk. Şu ana kadar bize bir dönüş varsa hep şöyle dönüş oluyor. Allah sizden razı olsun. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Ki burada emeği geçen binlerce insan var. Her birinin dua aldığı güzel bir iş oldu elhamdülillah. Biz de gönül rahatlığıyla çocuklarımıza TRT Diyanet Çocuk ekranında izletebileceğimiz çok güzel şeyler oldu artık, şükürler olsun. Bu ideali gerçekleştirmek çok hayatiydi benim için ve hakikaten başta da söylediğim gibi benim orada bulunmama vesile olduğu için de hem dostlarıma ve tabii ki bunu sağlayan Rabbime binlerce şükrediyorum. Çok sevdiğim ve istediğim bir şeyin içinde bulunmayı bana nasip ettiği için.
1: Ne güzel. Peki şimdi Mustafa Bey, gelelim işin kelimeler kısmına. Gelen bütün misafirlerimize sorduğumuz 3 tane kelime
2: bunda
1: var.
2: Bunda ben çok kötüyümdür ya.
1: Şöyle bir deneyeceğiz.
2: Tamam,
1: bakalım.
2: Tamam.
1: Şöyle, size de 3 tane kelime hazırladık. İstiyoruz ki kelimeyi söyledikten sonra aklınıza gelen ilk cümle ya da varsa bununla ilgili bir hatıranız. Başlayalım mı?
2: Tamam.
1: İlk kelimemiz kelam.
2: Kur'an.
1: Teşekkür ediyorum. İkinci kelimemiz radyo.
2: Arkadaş.
1: Teşekkür ediyorum. Üçüncü ve son kelimemiz çocuk.
2: Benim için en kıymetli hali kokusu var ya, ben ona bitiyorum. Çocuk kokusu geçmesin lütfen. Bir şehit yavruyu kucakladığında bir baba şöyle bir laf etmişti. Bugüne kadar koklamama müsaade ettiğin için Allah'ım teşekkür ederim diye. Çünkü o çocuk kokusu insanın kimyasıyla oynar. Müthiş bir şey. Çocuğun kokusu akıl almaz bir şey. Şimdi bizim çocuklar biliyor tabii. İşte Ali Zeydan o tam bitmek üzere olduğu işte geçiş şeyini yaşıyor şu
1: çok
2: anda.
1: Çok böyle iyi değerlendirin bence bu vakti. Çünkü Ali Zeydan da büyümeye başladı.
2: Bir cennet kokusu ya. Ben akıl sır derdiremiyorum. O hiçbir şey de yok yani. Ve bebekken hele. Allah'ım ya. Yani bütün çekilen şeyler çileler.
1: O çünkü kokuyla çocuk, bitiyor değil mi?
2: Bir şey değil mi? Çocuk hakikaten kolay değil yani, meşakkattir yani. Ama o içimize ona verilen sevgi duygusu inanılmaz. O koku bize birçok şeyi unutturuyor. Yani zorluğu, meşakkati, böyle bir kokluyorsun ya.

Mekke'nin fethedildiği gün Efendimiz Mekke'nin en üst tarafından şehre girmişti. Yanında Üsame bin Zeyd, Bilal-i Habeşi ve Kabe'nin hizmetçilerinden Osman bin Talha da vardı. Devesini mescidin önüne çöktürdü ve Osman bin Talha'dan Beytullah'ın anahtarını istedi. Osman bin Talha gidip anahtarı getirdi ve Kabe'yi açtı. Ancak içeride bir takım suretler ve heykeller vardı. Söz konusu resimlerde İbrahim ve İsmail peygamberler ellerinde fal oklarıyla resmedilmişlerdi. Bu manzarayı gören Efendimiz, Allah bunu yapanları kahretsin, İbrahim ve İsmail hiçbir zaman fal oklarıyla şans aramadılar buyurdu. Ve Kabe'nin içi bunlardan temizlenene kadar içeriye girmedi. Ancak resim ve heykeller ortadan kaldırıldıktan sonra yanındakilerle birlikte içeri giren Hazreti Peygamber bir müddet Kabe'nin içinde kaldı. Efendimizle birlikte Kabe'ye giren Üsame bin Zeyd orada gördüklerini şöyle anlatır. Hazreti Peygamber içeri girince oturdu. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra tekbir getirdi. Kelime-i tevhid okudu. Sonra öne doğru eğildi. Göğsünü, yanağını ve iki elini Kabe'nin duvarına dayadı. Sonra tekbir getirdi. Kelime-i tevhidi okudu ve dua etti. Bunu Kabe'nin bütün köşelerine yaptı. Sonra dışarı çıktı. Kabe'nin kapısındayken yüzünü ona dönerek, "İşte kıble, işte kıble," buyurdu.

ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar diliyorum Diyanet Radyo dinleyenleri. Ömer Karaoğlu'ndan arzuhal ilahisini, canım kızım için, damadım için, Ağrı'daki ve Afşin'deki torunlarım için istiyorum.

yandan alsan tahtını, kendi ellerinle yazsan bahtını, cümle alem duysa senin namını, yarin olmayınca ünü neylersin? Mahlukat bir olup zikirler çekse, sevabın bir iken binlere çıksa, cennetin yolları sana verilse, yarin olmayınca köşkü neylersin? Yarın olmayınca.

bahçeyi anneme, babama ve abimine vatanımız için görev yapar. Bütün asker ve polislerimize için istiyorum. Herkese iyi akşamlar.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Peygamber Efendimiz dinin nasıl yaşanması gerektiğini sadece anlatmıyor, hayatının her anıyla nasıl olunması gerektiğini şahsının örnekliğiyle gösteriyordu. Ashabına

0: itidali öğretiyor ve aşırılıktan uzak durmalarını söylüyordu. Allah'ın kutlu elçisi bir gün hutbe okurken, "Ey insanlar, Allah size haccı farz kılmıştır. Öyleyse haccedin," buyurdu. Bunun üzerine bir adam ayağa kalktı ve Hazreti Peygamber'e sordu.
1: "Her sene mi ya Resulallah?"
0: Allah'ın elçisi sessiz kaldı, adama cevap vermedi. Bunun üzerine adam tekrar sordu.
1: "Her sene mi hac edelim ya Resulallah?"
2: "Neden ısrarla sormaya devam ediyor ki?"
3: "Ben de anlamadım neden böyle ısrarla sorduğunu."
2: "Oysa Resulullah'ın sessiz kalışından cevap vermek istemediğini anlaması gerekirdi."
0: Allah'ın Resulü adama yine cevap vermedi ve sessiz kalmayı tercih etti. Ama adam durmadı, tekrar sordu.
1: "Ya Resulallah, ne sıklıkla olsun, her sene mi hac edelim?"
0: Allah'ın Resulü sessizliğini bir süre devam ettirdikten sonra mescitte bulunanlara tekrar seslendi. "Evet desem her sene vacip olurdu ve siz de buna güç yetiremezdiniz," buyurdu ve şunu ilave etti. "Ben sizi serbest bıraktığım müddetçe siz de beni serbest bırakın. Sizden öncekiler çok soru sormalarından ve peygamberlerinin buyrukları üzerinde ihtilaf etmelerinden dolayı helak olup gitmişlerdir. Size bir şey emrettiğimde gücünüzün yettiğince onu yapın. Size bir şey yasakladığımda da onu terk edin," diyerek sözünü tamamladı.

0: Masal Karavanı. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde yaşanılan masallar varmış. Her ne kadar masal desek de hakikat içeren yanları da varmış. Eğer hazırsanız sizi bu masallara davet ediyoruz. Paylaşmanın, dürüstlüğün, sabrın ve merhametin sesi olan Masal Karavanı, hafta içi her gün saat 20.30'da Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: Binlerce yıl geçti, dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı başına belalar da açtı. Bazen ilaç bulduğu yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zaman ki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

0: Adalet mülkün temelidir. Adalet hayatın düzenidir. Sağlam temellere ve düzene sahip olmak için oluşturulan Mecelle Kanunu, Mecelle'den dersler programıyla sizlerle buluşuyor. Nurettin Muhtar Acar'ın hazırlayıp sunduğu Mecelle'den dersler, Salı ve Perşembe günleri saat 19.45'te Diyanet Radyo'da.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

önce insanız. İnsan doğulmaz, insan olunur demiş bir düşünür. İnsan olma serüvenimizde insana ait erdem, ahlaki öğreti, maneviyat, adab-ı muaşeret gibi konuları sizlerle paylaşıyoruz. Halil Yıldırım'ın hazırlayıp sunduğu Önce İnsanız, Salı ve Perşembe günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıl önce bir niyetle çıktık yola. Sadece duyulan değil, hissedilen bir ses olabilmek için. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz dedik.
1: Biz de sizi dinliyoruz.
0: Ve o günden bugüne, kimi zaman sabahın bereketine eşlik ettik, kimi zaman akşamın yorgunluğunda bir nefes oldu. Önce kulaklarınıza ulaştık, sonra evlerinize, sonra da gönüllerinizde kendimize bir yer bulduk. Yıllar içinde anladık ki bir radyonun en büyük gücü sesinin yüksekliği değil, güvenle karşılandığı gönüllerdir. İşte bu yüzden Diyanet Radyo 13 yıldır nice hanede bir dostun sesi, nice yolculukta bir yol arkadaşının selamı, nice yalnızlıkta içten bir sohbetin sıcaklığı oldu. Kimi zaman bir ayetle gönüllere dokundu, kimi zaman bir duayla umutları tazeledi, kimi zaman da bir kelamla insanı kendine, ailesine ve Rabbine yaklaştırdı. Çünkü biz sadece haber vermeye değil, hatırlatmaya geldik. Unutulan merhameti, ihmal edilen nezaketi, özlenen kardeşliği ve insanın kalbinde taşıdığı iyiliği. Hayatın hızla aktığı zamanlarda durup düşünmeye vesile olan bir durak olduk. Kalpler yorulduğunda sığınılan bir ses, ferahlık veren bir nefes olduk. Bugün geriye baktığımızda binlerce programdan, milyonlarca kelimeden önce kurulan gönül bağlarını görüyoruz. Çünkü Diyanet Radyo 13 yıldır yalnızca yayın yapan bir radyo değil, güvenin sesi, samimiyetin dili, muhabbetin ve maneviyatın buluştuğu bir gönül mektebi oldu. Ve şimdi ilk günkü heyecanla, ilk günkü sorumlulukla, ilk günkü samimiyetle aynı iyiliği çoğaltmaya, aynı hakikati paylaşmaya, aynı gönül ikliminde buluşmaya devam ediyoruz. Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıldır aynı emanet bilinciyle, aynı güvenle, aynı muhabbetle gönülden gönüle ses olmaya devam ediyoruz.

Her mekanın bir ruhu vardır. Tarihi olaylar şimdi bizim için birer hatıra olsa da, mekanlar yaşananların izlerini her daim taşır. Sizi bir yolculuğa davet ediyoruz şimdi. Eserleriyle tarihe meydan okuyan ecdadımızın hatıralarına bir yolculuk. Necip Karakaya'nın hazırlayıp sunduğu Tarih ve Mekan, hafta içi her gün saat 16'da Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Dünyada her şey kendi cinsi olana çeker. Sıcak sıcağı çeker, soğuk da soğuğu. Aslı olmayan batıllar batıllardan, bakiler yani hak yolunda olanlar da bakilerden hoşlanır. Cehennemlikler cehennemlikleri seçer. Nurlu kişiler de cennetlikleri isterler.

Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacını, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızı ayetlerle anlatıyoruz. Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her cuma saat 15'te Diyanet Radyo'da.

Cahilin marifeti redde sebep, desti rest bulmadığındandır hep. Yoksa can verir ede girse ele, nazar et haline bir kere hele. Cahilin bilgeliği inkar ve reddedişinin tek sebebi, ona ulaşamadığındandır. Yoksa onu kazanabileceğini bilse, uğrunda can vereceğini bir bakışta halinden anlayabilir.

tanesi serinliğinde, seher vaktinin az evvelinde, Temmuz yıldızının nefesiyle sesimiz yayıldı yeryüzüne.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.
1: Geçmişten aldığımız güçle geleceğin teminatı olan sayısız genci yetiştirmeye, daha iyiye, daha ileriye siz değerli bağışçılarımızın gönülden gelen eğitime destekleriyle ulaşabileceğiz. Bu iyilik seferberliğine destek vermek için www.tdv.org adresinden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Türkiye Diyanet Vakfı.

0: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Düşünce ve gönül dünyasını besleyen programlar, dünü aktaran, bugünü önceleyen ve yarına yön veren özel içerikler, anlam ve değer dünyasının keşfine rehberlik eden yayınlar ve daha fazlası için Diyanet TV. Ailenizle birlikte güvenle izleyin.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.
1: Günün Duası.
2: Bir gün Enes bin Malik ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birlikte otururlarken namaz kılan bir adama şahit oldular. Adam namazı kıldıktan sonra, "Ey Allah'ım, hamd ancak sanadır. Senden başka ilah yoktur. Gökleri ve yeri yaratan, bol bol veren sensin. Ey celal ve ikram sahibi, ey hay, ezeli ve ebedi bir hayata sahip olan ve kayyum, kainatı idare eden, senden istiyorum," diye dua etmişti. Bunu duyan Allah Resulü adamın bu davranışını onaylayarak, "Şüphesiz Allah'a kendisiyle dua edildiği zaman mutlaka kabul ettiği ve istenildiğinde verdiği ismi azam ile dua etti," buyurdu.

sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, Ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, Ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, Ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle Ya Rabbi. Ya Hay, Ya Hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya Kayyum, Ya Kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya Vacid, Ya Vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, Ya Macid, izzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, Ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, Ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetin. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, Ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben
sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya mukaddim, ya mukaddim. Sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok. Ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir. Zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele. Gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel. Senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum. Sen var eyledin. Sonraları unutulacağım. Sen an beni. Ya ahir. Ya ahir,
sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim, sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum, sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an, senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar, seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle, akıbetimi hayır eyle, kabrimi gülizar eyle, ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir, her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikar. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir.
Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

Değerler Eğitimi. Nezaket, vefa, yardımseverlik, dürüstlük, sevgi ve kanaat gibi değerler eğitiminin birer parçası olan konuların radyo tiyatrosu olarak sizlerle buluştuğu Değerler Eğitimi, Cumartesi ve Pazar günleri saat 19'da Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıl önce bir niyetle çıktık yola. Sadece duyulan değil, hissedilen bir ses olabilmek için. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz dedik.
1: Biz de sizi dinliyoruz.
0: Ve o günden bugüne kimi zaman sabahın bereketine eşlik ettik. Kimi zaman akşamın yorgunluğunda bir nefes oldu. Önce kulaklarınıza ulaştık. Sonra evlerinize. Sonra da gönüllerinizde kendimize bir yer bulduk. Yıllar içinde anladık ki bir radyonun en büyük gücü sesinin yüksekliği değil, güvenle karşılandığı gönüllerdir. İşte bu yüzden Diyanet Radyo 13 yıldır nice hanede bir dostun sesi, nice yolculukta bir yol arkadaşının selamı, nice yalnızlıkta içten bir sohbetin sıcaklığı oldu. Kimi zaman bir ayetle gönüllere dokundu, kimi zaman bir duayla umutları tazeledi, kimi zaman da bir kelamla insanı kendine, ailesine ve Rabbine yaklaştırdı. Çünkü biz sadece haber vermeye değil, hatırlatmaya geldik. Unutulan merhameti, ihmal edilen nezaketi, özlenen kardeşliği ve insanın kalbinde taşıdığı iyiliği. Hayatın hızla aktığı zamanlarda durup düşünmeye vesile olan bir durak olduk. Kalpler yorulduğunda sığınılan bir ses, ferahlık veren bir nefes olduk. Bugün geriye baktığımızda binlerce programdan, milyonlarca kelimeden önce kurulan gönül bağlarını görüyoruz. Çünkü Diyanet Radyo 13 yıldır yalnızca yayın yapan bir radyo değil. Güvenin sesi, samimiyetin dili, muhabbetin ve maneviyatın buluştuğu bir gönül mektebi oldu. Ve şimdi ilk günkü heyecanla, İlk günkü sorumlulukla, ilk günkü samimiyetle aynı iyiliği çoğaltmaya, aynı hakikati paylaşmaya, aynı gönül ikliminde buluşmaya devam ediyoruz. Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıldır aynı emanet bilinciyle, aynı güvenle, aynı muhabbetle gönülden gönüle ses olmaya devam ediyoruz.

0: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her pazartesi saat 21'de Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: Binlerce yıl geçti. Dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı başına belalar da açtı. Bazen ilaç bulduğu yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zaman ki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

artık son vuruşları kalbimin. Dem tutuyor hazan ve ölüm. Bir defa daha bakabilmek için de ardından giden son var. Gözlerimdeki umut ve hüzün. Şimdi sadece Üsküdar'da süzülen martılar anlıyor beni.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Lafzı endek ola manası kesir, etmeye kimseyi asla dilgir. Bağı dilden yeni kopmuş gül ola, gûş eden vasfı ile bülbül ola. Buyu gül gibi aça sineleri, sinelerden gidere kineleri. Söylediğin az, manası çok olsun ve asla kimsenin gönlünü kırmasın. Söylediğin söz, gönül bağından yeni koparılmış bir gül olmalı. Onu duyan da içindeki mana ile bülbül olmalı. O söz, gül kokusu gibi gönülleri açmalı ve gönüllerden kinleri gidermeli.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin.

0: Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıl önce bir niyetle çıktık yola. Sadece duyulan değil, hissedilen bir ses olabilmek için. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz dedik.
1: Biz de sizi dinliyoruz.
0: Ve o günden bugüne, kimi zaman sabahın bereketine eşlik ettik, kimi zaman akşamın yorgunluğunda bir nefes oldu. Önce kulaklarınıza ulaştık, sonra evlerinize, sonra da gönüllerinizde kendimize bir yer bulduk. Yıllar içinde anladık ki bir radyonun en büyük gücü sesinin yüksekliği değil, güvenle karşılandığı gönüllerdir. İşte bu yüzden Diyanet Radyo 13 yıldır nice hanede bir dostun sesi, nice yolculukta bir yol arkadaşının selamı, nice yalnızlıkta içten bir sohbetin sıcaklığı oldu. Kimi zaman bir ayetle gönüllere dokundu, kimi zaman bir duayla umutları tazeledi, kimi zaman da bir kelamla insanı kendine, ailesine ve Rabbine yaklaştırdı. Çünkü biz sadece haber vermeye değil, hatırlatmaya geldik. Unutulan merhameti, ihmal edilen nezaketi, özlenen kardeşliği ve insanın kalbinde taşıdığı iyiliği. Hayatın hızla aktığı zamanlarda durup düşünmeye vesile olan bir durak olduk. Kalpler yorulduğunda sığınılan bir ses, ferahlık veren bir nefes olduk. Bugün geriye baktığımızda binlerce programdan, milyonlarca kelimeden önce kurulan gönül bağlarını görüyoruz. Çünkü Diyanet Radyo 13 yıldır yalnızca yayın yapan bir radyo değil, güvenin sesi, samimiyetin dili, muhabbetin ve maneviyatın buluştuğu bir gönül mektebi oldu. Ve şimdi ilk günkü heyecanla, ilk günkü sorumlulukla, ilk günkü samimiyetle aynı iyiliği çoğaltmaya, aynı hakikati paylaşmaya, aynı gönül ikliminde buluşmaya devam ediyoruz. Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıldır aynı emanet bilinciyle, aynı güvenle, aynı muhabbetle gönülden gönüle ses olmaya devam ediyor.

Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin incileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da.

O binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ümmü Süleym, Ramazan'ın son 10 gününe girdik. Kadir gecesinin bu gecelerden birinde olduğunu söylüyor Peygamberimiz.
2: Evet Ümmüzer, Ayşe'den duyduğuma göre Resulullah bugünlerde ibadet hususunda başka zamanlarda göstermediği gayreti gösteriyormuş.
1: Ben de Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününde arayın dediğini ondan öğrendim. Ramazan gecelerinin her biri ayrı öneme sahip. Biz de elimizden geldiğince değerlendirmeye çalışıyoruz ama Kadir gecesiyle ilgili müjde çok büyük.
2: Bin aydan daha hayırlı bir gece. Üstelik tüm meleklerin yeryüzüne indiği bir gece.
1: Geçen gün Resulullah mescitten geçerken ibadet eden bir hanım görmüş. Akşam döndüğünde kadın hala namaz kılıyormuş. O kadar yorulmuş ki iki direk arasına geldiği bir ipe tutunarak ayakta durabiliyormuş. Onu görünce şöyle demiş: biriniz dinç ve keyfi yerindeyken namaz kılsın. Güçsüz kaldığı zaman namazı bıraksın. Siz usanırsınız fakat Allah usanmaz.
2: Her şeyde olduğu gibi ibadetlerde de orta yolu tutacağız demek ki.
1: Evet, dinimiz aşırılıklardan uzak durmamızı istiyor. Bizim için en iyi örnek de Peygamberimiz. O ailesini asla ihmal etmez, aşırılıklardan hoşlanmaz. Ama ahiret için de sürekli hazırlık halindedir.
3: Resulullah'a bir şey danışacaktım.
4: Ben de öyle.
3: Sabahki hutbeden çok etkilendim. Ama maalesef bunu yapabilecek mali gücüm yok. Elimde avucumda ne varsa eşime ve onun yeğenlerine sarf ediyorum. Başka sadaka veremiyorum.
4: Aynı sebeple buraya gelmişiz. Ben de deri tabaklayıp satıyorum biliyorsun. Kazandığım para ancak geçimimizi sağlıyor. Sadaka verebilmeyi ne kadar çok isterdim.
3: Bilmez miyim? Peygamberimiz paylaşmanın, insanlara yardım etmenin öneminden bahsettikçe, cennette vaat edilen makamları düşündükçe daha çok istiyorum ama olmuyor.
0: 83. Bölüm.
5: Uhud Savaşı'nda aldığı 12 ölümcül yarayla şehit olan Sa'd bin Rebi'nin iki kızı yetim kalmıştı. Sa'd oldukça varlıklıydı. Mekke'den Medine'ye hicret eden din kardeşleriyle malını cömertçe paylaşmaktan çekinmemişti. Cömertliğiyle tanınan bu sahabenin dul eşi ve kızları geçim sıkıntısı çekiyordu. Çünkü Arapların o zamanki uygulamasına göre kadının ve kız çocuklarının mirastan pay alma hakkı yoktu.
6: Esselamu aleyküm.
7: Ve aleyküm selam. Nasılsın?
6: Elhamdülillah diyelim.
7: Pek iyi görünmüyorsun. Bir derdin mi var?
6: Eşim Sa'd'ı kaybettiğimden beri hayat çok zorlaştı. İki küçük çocukla ne yapacağımı şaşırıyorum.
7: Allah kolaylık versin. Kolay değil.
6: Çocuklarımın amcasıyla anlaşamıyoruz. Bize mirastan pay vermek istemiyor.
7: Halbuki Sa'd zengin bir adamdı. Neden malının bir kısmını size vermiyor?
6: Geleneklerimize aykırıymış. Şu yavruların ne yapacağını düşünen yok. Bunu Resulullah'a sormaya gidiyorum. O bize bir çare bulur.
7: İsabet etmişsin. Peygamberimiz Sa'd'ı çok severdi. Sizin darlık içinde kalmanıza müsaade etmez.
6: Değil mi? Ben de öyle düşünmüştüm.
7: Allah işlerini rast getirsin. Bir ihtiyacın olursa çekinme.
6: Eksik olma. Teşekkür ederim.

0: Ya Resulallah, sizinle görüşmek isteyen bir hanım var.
1: Esselamu aleyküm. Ey Allah'ın Resulü. Bunlar Sa'd bin Rebi'nin kızlarıdır. Ben de Sa'd'ın eşiyim. Bildiğiniz gibi o Uhud'da şehit düştü. Kızların amcası babalarından kalan malın tamamını aldı ve bunlara hiçbir mal bırakmadı. Büyük bir darlık yaşamaya başladık.
2: Peygamberimiz kadının şikayetini dikkatle dinledikten sonra Allah bu konuda hükmünü muhakkak verecektir dedi. Kısa bir müddet sonra da miras ayeti nazil oldu. Yüce Rabbimiz şöyle diyordu. Allah size çocuklarınızın alacağı miras hakkında erkeğe iki dişinin payı kadarını emreder. Çocuklar sadece ikiden fazla kız iseler, ölenin geriye bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer kız bir ise mirasın yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa geriye bıraktığı maldan ana babasından her birinin altıda bir hissesi vardır. Eğer çocuğu yok da yalnız ana babası ona varis oluyorsa anasına üçte bir düşer. Eğer kardeşleri varsa anasının hissesi altıda birdir. Bu paylaştırma ölenin yapacağı vasiyetten ya da borcundan sonradır. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin size daha faydalı olduğunu bilemezsiniz. Bunlar Allah tarafından farz kılınmıştır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ardından Resulullah kızların amcasına haber göndererek şu talimatı verdi. Sa'd'den kalan malın üçte ikisini onun kızlarına, sekizde birini de annelerine ver. Geri kalansa senindir. Böylece kadınların mahrumiyetleri sona erdi. Allah Resulü bir gün mescitte oturuyordu. O sırada bir bedevi mescide girdi. Bedeviler çölde zor hayat koşulları altında yaşarlar, insanlarla ilişkilerde uygunsuz davranışlar sergilerlerdi. Adam önce namaz kıldı. Adam peygamberimizin kendisini izlediğinden habersiz şöyle dua ediyordu.
3: Allah bana ve Muhammed'e merhamet et. Bizden başka kimseye de merhamet etme.
2: Bunun üzerine peygamberimiz gülerek sen geniş olan Allah'ın rahmetini daralttın dedi. Adam bu kez mescidin bir köşesine gidip abdest bozdu. Resulullah'ın kızmadan nazik bir şekilde kendisini uyarması üzerine bedevi yaptığı işin doğru olmadığını anladı.
3: Özür dilerim, burada bunu yapmamam gerektiğini bilmiyordum. Ama sen bana çok anlayışlı davrandın. Herkesin seni niye bu kadar sevdiğini anlıyorum. Ne yapılırsa yapılsın kaba davranmıyorsun.
2: Güneş iyice yükselmişti. Müreysi kuyusu başında toplanan bir grup genç kuyudan su çekerek serinlemeyi umuyordu. Ancak kuyunun da suyu çekilmişti. İki kişinin bir arada aşağı saldığı kovalar birbirine dolanmış ve yalnızca kovalardan biri yukarı çıkmıştı. Susuzluğun ve sıcağın tesiriyle bunalmış gençler tartışmaya başladı.
4: Bu kova benim saldığım kova.
5: Hayır, benimki.
4: Bak ben sağdan sen soldan bıraktın. Bunun ucu sağdakine bağlanıyor.
5: Kendini haklı çıkarmaya çalışıyorsun.
4: Ne demeye çalışıyorsun sen?
5: Ne anlıyorsan onu diyorum.
6: Durun, ne yapıyorsunuz?
7: Su için mi kavga ediyorsunuz siz?
4: Hayır, onun derdi başka.
5: Benim derdim neymiş? Sana göstereyim. Al sana.
7: Ne yaptın sen?
8: Sinan, başın kanıyor.
7: İyi misin?
8: İyi misin?
4: Ey Ensar cemaati yetişin!
5: Ey muhacir cemaati, siz de benim imdadıma yetişin.
7: Şu başı kanayan gence ne oldu?
9: Diğeri onu bu hale getirmiş. İkisi de kendi taraftarlarını yardıma çağırdılar.
8: Karşı karşıya gelenler muhacir ve ensar. Bunlar birbirine kılıç mı çekecek? Ne olmasını bekliyorsunuz?
2: Bu esnada olanları duyan münafıkların lideri Abdullah bin Übey gerginliği büyütmekte gecikmedi.
10: Ey Hazreç oğulları, arkadaşınızın yardımına koşun. Sinan sizin müttefikinizdir.
8: Hey, sakin olun. Dinleyin beni. Bizler Allah'ın Resulü sayesinde kardeş olduk. O gelmeden önce iki kabile birbirimizi kırıp geçiriyorduk.

0: kendi gibi düşünen arkadaşlarının arasında düşüncelerini olduğu gibi söylemekten çekinmiyordu. Yaşanan gerginlik, Arapların yıllardır sürdürdüğü kavmiyet iddiasını yeniden alevlendirmişti. Halbuki Peygamberimiz kan davalarını kesinlikle yasaklıyordu. Abdullah bin Übey hızını alamamış, kinini kusuyordu. Orada bulunanlar arasında Peygamberimize gönülden bağlı olan bir genç, Zeyd bin Erkam da vardı.
1: Şu adamların ne yaptıklarını gördünüz mü? Kendi yurdumuzda bize galip geldiler. Beste kargayı oysun gözünü. Evleri yoktu, onlara evlerimizi açtık. Yiyecekleri yoktu, karınlarını doyurduk. Üstlerine başlarına giyeceklerini bile biz temin ettik. Onlar için savaştık. Evlatlarımız onların uğruna canlarını verdiler. Biz azaldık, onlar çoğaldı. Bunu kendi ellerinizle yaptınız. Onlarla her şeyinizi paylaştınız. Eğer böyle yapmasaydınız başka bir yere gitmek zorunda kalırlardı. Artık Muhammed'in arkadaşlarına yardım etmeyin ki etrafından dağılıp gitsinler. Medine'de izzetli ve kuvvetli olan, zelil ve zayıf olanı oradan çıkaracaktır.
2: Evet evet, doğru söylüyor. Doğru söylüyor.
3: Kulaklarıma inanamıyorum. Neler söylüyorsunuz? Sen Müslüman kardeşlerin hakkında nasıl böyle konuşabilirsin? Muhammed aleyhisselam Rahman olan Allah tarafından aziz kılınmıştır. Kavminin içinde aşağılanacak olansa sensin.
1: Ben bu kavmin ileri gelenlerindenim. Kimse beni hor göremez.
3: Bunları söylediğine kimse inanmaz. Allah'ın Resulüne iman etmiş birinin böyle sözler söylemesi ne kadar acı.
0: Zeyd bin Erkam Resulullah'ın yanına geldiğinde Peygamberimiz Ensar ve Muhacir'in ileri gelenleriyle beraberdi. Duyduklarını anlatınca Peygamberimiz son derece üzüldü. Yüzü renkten renge girdi. Zeyd'e "Ona kızmış olmayasın." dedi.
3: "Hayır. Vallahi bunları ondan duydum ya Resulallah."
0: Peygamberimiz bu sefer "İşittiklerinde yanılmış olmayasın." dedi.
3: "Hayır ya Resulallah. Bir yanlışım yok."
0: Peygamberimiz duyduklarının gerçek olmamasını umuyordu. Bu sefer "Onun hakkında sana bir benzetme, bir yakıştırma yapılmış olmasın?" dedi.
3: "Hayır ya Resulallah. Adım gibi eminim. Bu dediklerimi söyledim."
4: "Nasıl olur?
5: Ya Resulallah, müsaade et şu münafığın boynunu vurayım. Eğer muhacirlerden birinin öldürmesini uygun görmezsen Muhammed bin Mesleme'ye ya da Sa'd bin Muaz'a emret, onlar öldürsün."
0: Peygamberimiz bu tekliften hoşlanmamıştı. "Olmaz ya Ömer. Muhammed arkadaşlarını öldürüyor dedirtmem. Emredersem onu öldürürler. Ancak Medine bu sebeple çok karışır." dedi. Bu hadise kısa sürede insanlar arasında yayıldı. Abdullah bin Übey, Hazreç kabilesi içinde çok sevilen ve sayılan biriydi. Bazıları bir gencin sözü yerine onun güvenirliliğine inanmak istiyorlardı. Zeyd bin Erkam'ı karşılarına alıp onu sorguladılar. Hatta bunun bir iftira olduğunu ima ettiler.
3: "Hayır, yanılıyorsunuz. Ben Allah adına yemin ederek söylüyorum ki bunu ondan işittim. Vallahi bu olaya kadar Hazreç içinde Abdullah bin Übey'den daha çok sevdiğim kimse yoktu. Bu sözleri ondan değil, babamdan işitmiş olsaydım da yine onu Resulullah'a söylerdim. Çünkü o ağza alınmayacak şeyler söyledi. Yüce Rabbimin Resulüne bu hususta vahiy indirip kimin yalancı olduğunu ortaya çıkaracağını ve Resulullah'ın benim sözlerimi doğrulayacağını umuyorum."
0: Peygamberimiz Abdullah bin Übey'e "Bana erişen sözlerin sahibi sen misin?" diye sordu.
1: "Hayır, sana kitabı indirmiş olan Allah'a yemin ederim ki ben böyle bir şey söylemedim. Bunu sana kim söylediyse yalan söylemiş."
6: "Ya Resulallah, Abdullah bin Übey hepimizin tanıdığı şerefli bir insandır. Böyle bir şey söylemez."
7: "Belki de size bunları söyleyen genç onun sözlerini yanlış anlamış, iyi kavrayamamıştır."
0: Abdullah bin Übey kendisi hakkında hüsnü zan besleyen insanların desteğiyle kendini temize çıkardığını sanıyordu. Ama yaptıkları kısa süre içinde ortaya çıkacaktı.

0: Hüsnü Hal.
1: Binlerce yıl geçti. Dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı başına belalar da açtı. Bazen ilaç buldu, yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zamanki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

0: Hayat bu. Hayat bu. Bazen güneşli, bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen vaveyla. Hayat bu. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.
1: Kadim Mısralar.

Kudretinde nazar-ı Mevla'nın, farkı yok ahiret-ü dünyanın. Nakstan pak-ü masumdur bari, olmaz Allah'a tegayyür tari. Hazreti Hakk'ın nazarında, ki her şey onun kudretindedir, dünya ile ahiretin bir farkı yoktur. Hazreti Allah noksanlıktan münezzeh ve uzaktır. Hazreti Allah'ın bir benzeri ve eşi yoktur.

Biz de sizi dinliyoruz. Beri gel beri, nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

0: dünyada her şeyi kendi cinsi olana çeker. Sıcak sıcağı çeker, soğuk da soğuğu. Aslı olmayan batıllar batıllardan, bakiler yani hak yolunda olanlar da bakilerden hoşlanır. Cehennemlikler cehennemlikleri seçer. Nurlu kişiler de cennetlikleri isterler.
1: Düşünce ve gönül dünyasını besleyen programlar, dünü aktaran, bugünü önceleyen ve yarına yön veren özel içerikler, anlam ve değer dünyasının keşfine rehberlik eden yayınlar ve daha fazlası için Diyanet TV. Ailenizle birlikte güvenle izleyin.
0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet

yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Kitaplara iman.
1: Sevgili radyo dostları, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Uğur Subaşı. Her zamanki gibi aynı saatte radyonuzdayım, sizlerle birlikteyim. Sesimin ulaştığı tüm mekanlara sevgiler, saygılar. Sevgili dostlar, Din ve Hayat programındasınız ve bugün Kitaplara İman adlı eserimizde en son programımızda söz verdiğimiz gibi ilahi kitapların gönderildiği peygamberler üzerine konuşuyoruz. Bugün ilk bahsedeceğimiz ilahi kitap Tevrat. Sözlükte kanun, şeriat, ittifak, anlaşma, öğreti anlamlarına gelen Tevrat, terim olarak Allah Teala'nın vahiy yoluyla Musa Aleyhisselam'a indirdiği ilahi kitabın adıdır. Kur'an'da Tevrat'tan bu kelimeden başka kitap, suhuf, Furkan ve Elvah diye söz edilir. Ayrıca Tevrat ve İncil'in Kur'an'dan önce indirildiği, Hazreti İsa'ya yazı, hikmet, Tevrat ve İncil'in öğretildiği, onun Tevrat'ı tasdik edici olarak gönderildiği ve Tevrat'ta hidayet ve nurun bulunduğu beyan edilmiştir. İslam inancına göre Tevrat, Musa Aleyhisselam'a gönderilmiş ilahi bir kitaptır ve ona inanmak zorunludur. Kur'an'da Tevrat'ın Allah'ın kelamı